Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab Allah'ın ve ameni olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerine işte böyle tav eder. Açılmamak üzere mühürler. Allah'ın kendilerine bir delil vermediği insanlar, delil verdikleri kimler? Allah'ın nebileri, Allah'ın resulleri. Onlar Allah'ın kendilerine verdikleri delillerle gelirler. Ve mutlaka söyledikleri başkalarının söylediğinden farklı hakikatlerdir. Allah-u Teala'nın her devirde, bütün kavimlerde Resul beyaz etmesinin arkasında yozlaşma adı verilen bir müessese yatar. İnsanlar hep Allah'ın söylediklerini unutup şeytanın maskarası olurlar. Halbuki Allah-u Teala'nın söylediklerini esas iddia eden hiç kimsenin insan ve cin şeytanların elinde esir olması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın.

Allah'a ulaşmayı dileyen kendisini kurtarır. Ayet 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kale Firavnu ya Hama nübni li sarhan le al li emlu un esbabi. Ve kale ve dedi Firavnu Firavun ya ey Haman ibni ey Haman inşa et bina yap li bana benim için sarhan kule yüksek kule le alli umulur ki böylece ben eblugu ulaşırım erişirim le el esbabe sebepler vesileler yollar ve Firavun şöyle dedi ey Haman benim için yüksek bir kule inşa et umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Firavun veziri olan Haman'a diyor ki benim için yüksek bir kule inşa et. Böylece umulur ki sebeplere, hedeflere ulaşabilirim. Öyleyse Firavun'un o şeytanın aldığı telkinlerle hayatını geçirdiği bir olayla karşı karşıyayız. Ve Mümin Suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esbabes semavati fe atta liya ilal ila ilahi Musa ve inni le ezun nuhu kaziba ve kezalike züyyi ne li fir avne su'u amelihi ve sudde anis sebil ve ma keydu firavne illa fi teba. Esbabe sebepler, vesileler, yollar. Es-semavati semalar, gökyüzü. Ve böylece artık attaliye ben mutlak muttali olurum, karşılaşırım. İlaha Musa aleyhisselam. Ve inni ve muhakkak ki ben le elbette mutlaka gerçekten ezünnühü ben onu zannediyorum. Kaziben yalancı. Ve kezalike ve işte böylece züğüne süslendi. Li firavne firavuna su kötü. Amelihi onun ameli. Ve sudde ve mani olundu. Engellendi. Saptırıldı. En essebili yoldan ve mavi olmadı. Keydu hile tuzak. Firavne firavun. İlla ancak sadece den başka. Fi de tebavin. Kayıp. Hüsran. Göklerin sebeplerine, yollarına yani göklerin sebeplerine yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı.
Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Hep insanlar kötü amelle davranırlar. Sonra bir gün ölüp giderler. Bu dünyadan ayrılırlar. Beraberlerinde onları cennete götürecek olan hiçbir şey olmadığı halde. Ve her seferinde bu insanlar kendilerini yazık ederler. Ama her devirde dünyanın %90'dan fazlası bu türdeki insanlarla doludur. Ve kâlellezî âmene ya kavmit tebiûni ehdîkum sebîler reşâdi reşâd. Ve kâlebe dedi ellezî âmene âmin olan iman eden kimse ya ey kavmit tebiûni ey kavmim bana tabi olun. Ehdîkum sizi hidayet edeyim, ulaştırayım. Sebîler reşâdi irşat yoluna. Âmeni olan adam şöyle dedi, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım.

sizi irşat yoluna hidayet edeyim. Yani ulaştırayım. Allah Teala'nın dizaynı. Hidayet kelimesi ulaşmak, ulaştırmak anlamına geliyor. Bu amiri olan adam hangi kademede amiri olan bir insandır? Buradaki kişi bir hakkın takva seviyesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş olan birisi. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım diyor. Bunun manası sırat-ı müstakime ulaştırayımdır. Ve o kişi Allah'ın katında irşat makamının sahibi kılınan kendisine irşade mezun ve memur kılındın emriyle mürşitlik verilen kişidir. Ruhunu da veçinde, nefsini de iradesinde mutlaka Allah'a teslim etmiştir. ...39. ayet-i kerime... Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi... innema hazihi... hayatüt dünya... metaun... ve innel ahirete... hiye... darül karar. Ya ey kavmi kavmim... innema ama fakat sadece ancak... hazihi bu... el hayatüt dünya, dünya hayatı... metaün, meta faydalanma ve inne ve muhakkak el ahirete ahiret hiye o daru el kararı devamlı kalınacak yer yurt. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece bir metadır, geçici bir faydalanmadır. İnsan kaç sene yaşayacaksa, 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşasın ama ondan sonrası yoktur. Geçici bir süre için faydalanmadır. Ama cennet hayatı öyle değildir. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, yani devamlı kalınacak yerdir. Öyleyse iki hayat mukayese ediliyor. Dünya hayatı, bu dünyadaki hayat. En çok yaşasa yaşasa ne kadar yaşar insanlar? 100 sene yaşar, 110 sene yaşar. Hadi 120 sene yaşasın, 130 sene yaşasın. Ama daha ötesi yok. 200 sene yaşayan yok artık. Hazreti Adem 1200 yıl yaşamış. Ama bütün insanlar normal bir hayatla yaşarlar. Bu hayat normal standartlarla 200 seneye ulaşmaz. Ama cennette sonsuz bir süre kişi barınacaktır. Sonsuza kadar aynı yaşta kalacaktır. İhtiyarlamayacaktır, yaşlanmayacaktır, enerji bedeniyle yaşayacaktır. Sonsuza kadar bir yaşam sürecektir. Mutluluk içerisinde. Cehennemdekiler de sonsuza kadar bir hayat süreceklerdir. Devamlı işkence içerisinde. Sadece bu dünya hayatına dayalı olarak, öyleyse bu dünya hayatında kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir mutluluk çemberinin içine girirse, bu dünyada da mutlu olur. İleride de gireceği yer kıyametten sonra Allah'ın cenneti olur. Orada da sonsuz bir mutluluğu yaşar. Allah Teala bu dünyayla cenneti ve cehennemi mukayese ediyor. 40. surenin ayeti, Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti.
Men amile seyyiyeten fela yücza illa misleha. Ve men amile salihan min zekirin ev ünsa ve huve mu'minun ve ulaike yedhulunel cennete yurzekune fiha bi gayri hisab. Ben kim amile yaptı işledi seyyiyeten seyyiye günah kötülük ve böylece artık la yücza cezalandırılmaz illa ancak ben başka sadece misleha onun misli onun kadar ve men amile kim yapar kim

Kadın veya erkeklerden kim salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, işte o mümindir. İşte onlar cennete alınırlar, konulurlar. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Burada Allah Teala başlangıç seviyesindeki bir insanın durumunu anlatıyor. Kim bir insan bir suç işlerse, yani derecat kaybedeceği bir olaya girerse, derecat kaybettiren bir amel işlerse, o zaman onun misli kadar cezalandırılır. Eğer 100 derece kaybettirici bir amelse o, işlerse 100 derece kaybeder sadece. Ama bu kişi seyyiat yerine hasenat işleseydi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlaka 10 katını alacaktı. Kim olursa olsun 10 katını mutlaka alır. Hasenat isteyen kişi, işleyen kişi 10 katını mutlaka alır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli ettikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, bu noktadan itibaren Allah Teala ona 10 kat verirken 100 katını vermeye başlar. Seyyiat yine aynıdır. Birebir, bir derece kayma, bir derece yazılır. Ama hasenat, kazanılan dereceler, kişi Allah'a ulaşmayı dilese de dilemese de 1'e 10'dur. Ama bu 1'e 10 kazanmak da o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmadan bu dünyadan giderse hiçbir şey sağlamaz ona. Çünkü amelleri boşa gider. Yani amel defterine şu dünya hayatını yaşarken bunlar yazılırlar ama sonra olay biter. Amel defterine yazılır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse amel defterindeki hiçbir derece bir değer ifade etmez. Kadın veya erkeklerden kim salih amel işlerse, işte o mümindir. İşte onlar cennete alınırlar. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Sevgili kardeşlerim, salih amel nefsi ıslah edici amel demek. Ama salih amel aynı zamanda kalıcı amel demek. Kimin amelleri kalıcıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amelleri kalıcıdır. Onlar her yaptıklarından derece kazanırlar. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri anda çok büyük ölçüde bir derece kazanmışları söz konusudur. Bütün günahları örtülecek kadar derece kazanırlar. Burada nefs tezkiyesi yoktur. Ama bu kişiler kendilerini cennete sokacak olan ameli işlemişlerdir. Öyleyse bu amel onları cennete götürebildiğine göre Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra devreye giren bir amel türü söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes

Allah'a alışma edildikleri andan itibaren mümindirler. Salih amel, nefsi ıslah edici amel. Ama bu amelin kişi üzerinde pozitif bir neticeye ulaştırması lazım. İşte bu pozitif netice sadece Allah'a alışma edileyenlerde oluşur. Allah onların üzerinde en güzel standartları uygular. Onların bütün günahlarını örter, onlara furkanlar verir. Onlar bu süre boyunca hep 1'e 10 kazanırlar. Ama aslında önemli olanı bu kişinin işlediği amel Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle bütün günahlarının örtülmesidir. Nefsinin kalbinde bir ıslah oluşmamıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbi bir değişiklik görmemiştir daha. Mürşidine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayana kadar da görmeyecektir. Ama kişi farklı bir olayın sahibidir. Görmezken, işitmezken, idrak etmezken, gören, işiten ve idrak eden birisi kuvvetine girmiştir. O zaman salih amelin dizaynına baktığımız zaman nefsi ıslah edici amel olması lazım bunun. Ama bunun hazırlık safhasında da gene kişinin kazançları var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler salih amelin, ıslah edici amelin sahipleri olurlar. Çünkü Allah-u Teala'nın ıslahatı başlamıştır kul üzerinde. Allah o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. O kişiye furkan verip onun görmesini, işitmesini ve idrak etmesini sağlamıştır. Öyleyse nefs tasfiyesi tamamlanınca gayba açılan pencereler, gözler, kulaklar, kalp bu seviyede dünyaya açılmıştır. Ama görmeyen kişi görmeye, işitmeyen kişi işitmeye başlamıştır. İşte salih amelde bulunan herkesin cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ilk salih amelini işlemiştir. Nefs tezkiyesine paralel olarak kişinin daimi zikirde ulaşacağı, kalp gözünün, kalp kulağının açılması, nasıl o kişiyi ıslah edilmiş bir kişi hüviyetine sokarsa, başlangıçtaki insanlara göre de Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ıslah edilmiş bir insandır. Ama kendi yaptığı ameller onu direkt olarak ıslah etmez. O amellerin mukabilinde Allah onu ıslah eder. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Öyleyse ıslah edici amellerin başlangıç noktası nefs tezkiyesidir. Fizik standartlarda, yani fizik olarak kişi kendi yaptığı amellerle bunu kazanır. Ama fiziğin ötesindeki başka ıslahatı söz konusudur Allah-u Teala'nın. O Allah'a ulaşmakla, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, mümin olduğu anda tahakkuk eder kişinin. Ve işte onlar müminlerdir. Ve Mümin Suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi, ma li ed'ukum ilen necati ve ted'unini ilen nari. Ve ya ey kavmi, kavmim, ma li benim için nasıl bir hal ki edûküm sizi çağırıyorum, davet ediyorum ilâ en necati kurtuluşa ve tedûneni ve siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz.
ila ennari ateşe. Ey kavmim. Şöyle çıkıyorsunuz. Ey kavmim, benim için bu nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Kavmini Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Kavmi de diyor ki senin söylediklerin hepsi yanlış, sana hiç inanmıyoruz. Bu Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek de hiç manası olmayan bir şey. Biz putlarımıza tapmaya devam etmek istiyoruz diyorlar. Ayet 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ted'u neni li ekfure billahi ve üşrike bihi ma leyse li bihi ilmün ve ene ed'ukum ilel azizil gaffari. Gaffar. Ted'uneni. Siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Li ekfire, inkar etmeye, inkara. Bi Allahi, Allah'ı. Ve üşrike, ve şirk koşmaya. Bihi, ona. Ma şey, leyse, değil, yok. Li benim. Bihi, onunla. İlmun, ilim, bilgi. Ve ene ve ben. Edûküm, sizi çağırıyorum. İlâ el-azîzi, aziz, üstün ve güçlü olana, el-gaffâri, gaffar olan, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren.

siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum.

Burada puta tapmaya çağırıyorlar Allah'ın nebisini, peygamberi. Ve o da diyor ki siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Allah'a inkara çağırıyorsunuz. Ve putlardan bahsediyorsunuz. Putlara tapmaktan benim onlar hakkında bir ilmim yok. Onlar hiçbir zaman ilah olamazlar. Ve o putlara taparak beni Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, güçlü olana, kuvvetli olana ve günahları sevaba çevirene davet ediyorum. Ve Allah ile putlar arasındaki farklılık ifade ediliyor. Ayet 43. Bismillahirrahmanirrahim. La cereme ennema ted'u neni ileyhi leyse lehu davetün fi dünya ve la fi ahireti ve enne mereddena ilallahi ilallahi ve ennel müsrifune hum ashabun nari. La cereme, hükmü yok, etkisi yok. Ennema, fakat olan şey, tedûneni, siz beni çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz, ileyhi ona. Leyse, değil, yok. Lehu, onun, davetin, davet çağrı, fi de, ed dünya, dünya. Ve la ve yoktur, fi el ahireti, ahirette. Ve enne ve muhakkak, mereddena, bizim reddimiz, dönüşümüz, İlâ Allah'ı, Allah'a ve enne ve muhakkak el müsrifin, müsrifler, haddi aşanlar, hum, onlar ashabı ennari, ashabünnari, ateşin sahibi, ateş ehli. Ve diyor ki beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Yani beni çağırdığınız o putun ne dünyada ne ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki hem daveti yoktur, davet edemez, konuşamaz, hem de yetkisi yoktur. Bir taş parçası netice itibariyle. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Burada putlara çağıranlar müsrifler olarak geçiyor. Onlar haddi aşanlar, onlar Allah'ın güzelliklerini yaşamaları mümkün olmayanlar. Bu insanlar ne yazık ki putlara tapıyorlar. Hiçbir putun hiçbir yetkisi, hiçbir daveti söz konusu olamaz. Ayet 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fe se teskürune ma ekulu lekum ve üfev vidu emri ilallahi illallah ila
İlallah, ilallahi. İnnallâhe basîrün bil ibâdî. Fe, böylece bundan sonra setezkirûne, yakında zikredeceksiniz, hatırlayacaksınız. Ma şey, ekulu, ben söylüyorum lekum size. Ve ufevvidu, ve havale ediyorum emri, işimi ila Allahi, Allah'a. İnnallâhe, muhakkak ki Allah basîrün, gören bir el ibadi, kullarını. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, Allah'a bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Neyi hatırlayacaklar? Putların hiçbir işe yaramadığını, bir ilah olmalarının mümkün olmadığını, ne çağırma davet yetkilerinin, ne de tapılma yetkilerinin mevcut olmadığını anlayacaklar. Ne zaman? Kıyamet günü, kıyamete girdiklerinde, cehenneme girdiklerinde ve orada şahit olarak bulunan o putlar, biz onlara hiçbir zaman gelin bize tapın diye davette bulunmadık diyecekler. Ama zaten onun konuşamadığı, hiçbir yetkisinin olmadığı Allah tarafından herkes elbette biliniyor. O insanlar da bu putlar sebebiyle ne yazık ki cehenneme gidecekler. 45. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ve ka ka hullahu seyyiati ma mekeru ve haka haka bi ali firavne su'ul azab, azabi. Fe, böylece ve kahu, onu korudu Allah'ı, Allah seyyiati, kötülükler, mamekörü, yaptıkları hileler, ve haka, ve kuşattı bir âli firavne, firavun ailesini, su'u el azabi, azabın kötüsü. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Yani Hazreti Musa'yı ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. Allah onların yaptığı hilelerden, hilelerin kötülüklerinden onları korudu. Bütün Hazreti Musa'yı ve Hazreti Musa ile beraber olan Yahudileri. Sonra da Allah Firavun ailesini azaba duçar etti. Firavun ailesi azap, Allah Teala tarafından azaba duçar edildi. Azaplandırıldı. Bismillahirrahmanirrahim. En-nâru, bu 46. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. En-nâru yu'râdûne aleyha guduven ve aşiyya ve yevme teku mus sa'ah sa'atü ethlu ale firavne eşed del azab, azabi. Ennaru, ateş, yuradune, arzulunurlar, aleyha, ona, onun üzerine, guduven, sabah, ve aşiyen, ve akşam, ve yevme, ve gün, tekumu, ikame olur, hukuk olur, es-saatü, saat vakit, ethilu, dahil edin, sokun, ale firavne, firavunun ailesi,
Eşedde el azabi, azabın şiddetlisi. O ateş ki sabah akşam ona, o ateşe arz olunurlar. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve o saatin vuku bulacağı gün, kıyametin kopacağı gün. Bütün insanların hesabı kendi amel defterlerinde, rakamlı kitaplarında görülecek ve bu statü içerisinde cehenneme gitmeleri söz konusu olacak ve Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokacak oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemde vazifeli olan melekler. Ayet 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yete haccune fin nari fe yekulut dua fa u lillezi nestek beru inna kunna lekum tabaen fe hel entum mu'nune anna nasiben minen nar nari. Ve iz ve olduğu zaman yetehaccune tartışırlar fi ennari ateşte ve böylece artık o zaman yekulu derler, söylerler el duafayun zayıf olanlar li ellezine istekberü kibirlenenlere, büyüklenenlere inna muhakkak ki biz kunna biz olduk lekum size tebean tabi fe artık şimdi hel mı entüm siz mugnune uzaklaştıranlar giderenler anna bizden nasiben nasip pay binden ennari ateş. Onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken

Onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler.

insanlar üzerinde onlara kibirlenenlere diyorlar ki zayıf olanlar büyüklenenlere müstekbirlere kibirlenenlere diyorlar ki gerçekten biz size tabi olduk. Siz kuvvetliydiniz, bizi ikna ettiniz. Biz size tabi olduk. Biz size uyduk. Sizi dinledik. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz? Bizi ateşten kurtarabilir misiniz? Hadi bakalım kurtarırsanız yapın bunu. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şöyle söylüyor. Cehenneme girenler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin kübarasına ve saadetlerine yani büyüklerine ve her konunun ileri gelenlerine, din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. Burada açık açık insanların başka insanları kandırması ve onları cehenneme sürüklemesi söz konusu. Zaten insanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri onların cehenneme gitmeleri için yeterli. Böyle bir men eden insanlar grubu onların da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesin olduğuna göre sadece başka insanların vebalini üzerine alırlar, üzerlerine alırlar. Onlar cehennemi hak etmişlerdir. Burada 48. ayette Allah Teala diyor ki: "Kâlel lezîne istekberû innâ kullun fîhâ innallâhe kat hakeme beynel ibâdî." Kâle dedi, ellezîne onlar istekberû kibirlendiler. "İnnâ muhakkak ki biz hepsi kullun fiha orada innallâhe muhakkak ki Allah kat olmuştur. Hakeme hüküm verdi. Beyni arasında el ibadi kullar." Kibirlenenler dedi ki muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Yani hepimiz ateşin içindeyiz. Biz de siz de burada cezalanacağız. Yani biz sizi bu cezadan kurtaramayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusu daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl, yani 620 yıl hatta, 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir bütün dünyaya adalet götürme devri. Hakkı götürme devri. Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o insanların dinini değiştirip de bunlar Müslüman olsunlar diye onlara hiçbir baskı uygulamamıştır. Tam aksine herkesin dinine saygı göstermekle kalmamış, onlara kendi dinlerinde en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı adaletin temsilciydi, temsilcisiydi.

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu devrinde Osmanlı İmparatorluğu dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı. Tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin timsalcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen seksen yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz.
Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız? Arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsur yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek, bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, imanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılığımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük. Dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Beyisinde mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki
Mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu. O zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi. Ve o zaman Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin. Ne zaman Allah öndeyse o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütünü oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iptal etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şeyi söyledik. Ve söylediklerimiz Allah-u Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk-İslam Birliği'nin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki, yakın gelecekte Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülfe sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş olan. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceksiniz. Altını çizerek söylüyoruz, evvelden söylediklerimiz gibi nasıl birer birer tahakkuk ettilerse bu da gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette insanlar arasında fikir ayrılıkları olacaktır. İdeal ayrılıkları olacaktır.

canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dadasının yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kala. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına İnşallah gelecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyet de bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek. İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen bir parlamento düzenini devam ettirebilen bir hüviyeti kıyamete kadar devam ettirmelidir diye geliyor. Öyleyse adaletin tecellisi herkesin hak sahibi olduğu bir sistemi içerir. Bunun adı seçimdir.

Herkes kendi vicdanının sesini dinleyerek oy verir ve iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir ve böyle devam edecektir. Allah Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Dini bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife, kendi içindeki ahlak buhranını bir sülh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi. Dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülh ve sükûnu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu
herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna da yol olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim Batı'dan alacağımız bir şey yoktur. Ama Batı'nın bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, Batı'nın bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir. Herkese ispat edilecektir. Ama bizim Batı'dan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam gelecek yıllarda mutlaka yerlerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz.
Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet, bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak. 2. safha. Tabi olmak. Sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşada ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak, tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım gelen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak. İşte
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir, muhakkak ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd edelim, şükredelim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kul olması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Teala. Ve bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla, ruhlarının %100 hasletleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin tabiatı budur. Yetmez, onları azdıracak olan bir başka varlık daha var, şeytan. O da nefsinizin afetlerine tesir etmek yoluyla sizi devamlı daha çok huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi Hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefs de çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah-u Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünelim Allah-u Teala'nın, böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler 10'ar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun hasletleri
birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah-u Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Onar puan vermiş olsaydı Allah-u Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtımı yaptığını düşünelim. Ona göre yerlerine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi itaat hasleti de 10 puan olacaktı. Toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi İtaat hasleti 11 puan olacaktı. İsyanla itaat arasındaki ilişkide nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasleti arasındaki ilişkide toplam daima bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah-u Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasleti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17. Böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13. 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi
farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefinin bütün insanlar için nefsinin bütün afetlerini yok ederek, daimi zikre ulaşmış standartlarda yok ederek, ruhun hasletlerini hepsini 20'şer puana yükseltmek. Nefsi de ruh gibi yapmak. İşte nefsin de ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

0: mutluluk
1: kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sülh ve sükun oluşur? Nefsinizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Ne zaman dolar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı almış olarak mürşidinize ulaşırsınız. O zaman Allah'tan 10 tane nimet alırsınız. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı nefs tezkiyesidir. Dünya mutluluğunuzun. Cennet mutluluğunuzun anahtarı nedir? Cennet mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de onun olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri birbirinden farklı bir yüzde ile nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetlerinizle hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin hasletlerden farkı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzele dönük. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmedikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız. Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere sizi ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette ne yapılması lazım? Ne diyordu Allah Teala? ve en leyse bil insani illa ma sea. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insan için yalnız çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derecat kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar. Ondan sonra %10 %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tutuklara doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saatine ulaşmasını, hem dünya saatine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakinleri görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Ve öğreti açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yedinci ruhunsa yedi kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, yedi ruh ve yedi ruhun yedincisinin yedi kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar. Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman yedi tane safa görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman dört tane yedi basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini, bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini, tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini, ki kitabın öğrenilmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Öyleyse kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi.

Öyleyse tasavvuf bütünü, bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Ve amülüs salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a, hakka ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. Etevasav bis sabr, sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek, Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek, kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran, cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileme, bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak kalbinizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. Üçüncü

basamakla 7. basamak aynı dedik. Cennetin, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Vel Asr suresine göre ilk 7 basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve ilmen yakin burada başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Yoksa böyle bir dileğiniz olmadığı sürece, yani 7. basamağa gelmediğiniz sürece, ki 3. basamağa gelmek birkaç dakika içinde Allah'ın sizi 7. basamağa getirmesi demektir. Vel Asr suresindeki 1. 7 basamak burada tamamlanıyor. Muhtevaya baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan evvelkidir Allah-u Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci 7 basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne olgu? Allah-u Teala'nın dizaynında hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidinizi sorduğunuzda size gösterdiği zaman ona ulaşıp, bu 10 tane ihsanla ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir safhaya ulaşırsınız. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. İkinci 7 basamakta tamamlanmıştır. Tabiyetiniz gerçekleşmiştir. Mümin olmuşsunuzdur. Küfür müessesesi burada bitmiştir. Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci 7 basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Vel Asr suresinin 2. 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amelü salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu
kişiye çok şeyler sağlar. Kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kademesi burada bitmez, devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz. Ama tabiiyetle beraber birinci nimet, devrin imamın ruhu geliyor başınızın üzerine. Onun üzerine, başınızın üzerine o gelince Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıyor, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor, kalbinizin içine imanı yazıyor ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp de kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini, yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta su varılma havuzlarında su varılma, üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma, dördüncü kata mihenk menfezinden ulaşma, dördüncü katta Beytül Mekdes'in aslında secde etmek, namaz kılmak, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında namaz kılmak, altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak, yedinci kata fetihle ulaşmak ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi, Sitret-i Müntaha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safalardan üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer İlmel Yakin'in tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav, affedersin, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav bil hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. 10'da ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynen yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet bir yere varmıştır. Tilavetin ötesi kısa olayıdır ki kısa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı, nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz ve 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda, yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı, 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. ...22., 23., 24., 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak beka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak zühd makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, zühd ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ullelbab makamda daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynel yakindir. İlmel yakin ise bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Ulu'l-Erbab makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak ihlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse ihlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunların neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız, daimi zikrin sahibi olmanız sebebiyle devamlı derecat kazandığınız cihette. Hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah-u Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında ihlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi alemini Allah-u Teala size orada gösterecek. Sitretin müntahaya kadar. Sitretin müntaha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi beşinci kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulu'l-Elbab makamıyla birlikte ilmel yakini açtığınız aynel yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitret-i Münteha'yı Allah-u Teala size gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık ihlas makamını bitirdiniz, salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder. Ve salah makamı yani yedinci makam yedi tane kademeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi beka billah. Üçüncüsü zühd. Dördüncüsü muhsinler makamı fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam İhlas makamı, altıncı kademe, altıncı safha, iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz. Ve Allah ile olan dizaynı artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah-u Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde
Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının 5. ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah-u Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, 5. mertebede Allah'ın mürşitleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. 6. kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, 7. kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, 7 tane, 4 tane, 7 basamak, 7 tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi 7. kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti? Dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu nemene bir şeydir, nasıl bir şeydir? İşte oraya geliyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti 3 özellik gösterir. 1. Mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu 3 şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır. Ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hasretlerle dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim. Bu insanın
iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi, nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs, kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi hüviyeti olmayan ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, nefsin taleplerini önde tutacaktır. Ve ruh devamlı itiraz halinde olacaktır. Nefs de, ruh da akla müracaat edeceklerdir. Tam birbirinin zıttı olan konularda kendi dediklerinin yapılması istikametinde. Ruh, programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasından azaplandırılmak suretiyle ödeyecektir. Devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmemek, devamlı Allah'ın yasaklarını işlemek sebebiyle
Allah Teala devamlı olarak o kişiyi cezalandırır. Manevi bir azap tatbik eder ona. Ruh da Allah'a ulaşmasına mani olması sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanacak ve o da nefsi cezalandıracaktır. Böylece aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah-u Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefsli ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle, hem de devamlı yanlış işledikleri için, her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba doğuşar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir afet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi, ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikir sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse,
onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi, ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sülh ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sülh ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruhta nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği süruru yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında mutlu. Neden mutlu? Bir sulh ve sükun halini, kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyasında yaşadığı için mutlu. Gelelim kişinin dış dünyasına. İnsanlar nefslerinin tesiri altındayken dış alemlerinde, dış dünyalarında
başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doludur nefse emaredeki kişinin. Ve kişi başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunulmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ve bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü. Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ika edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde. Ne yapacak şimdi? Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek.
O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah-u Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur ve kişi karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah-u Teala tarafından azap edileceği cihetle huzursuz, o insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz, bu da onlardan intikam alıp da Allah-u Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz, intikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz, ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü, yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz. Dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasretlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini

Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan, başkalarının kalbini kırmak zorunda niçin kalacaktı? Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok. Nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması, ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz, başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir, başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulüm etmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranılması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarına

İntikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah-u Teala içine sürur verir. Huzur verir. Ruhta nefse sürur verir. Ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde. Bunun ötesinde kötü davrananlar olmayacak mıdır ona? Olacaktır. Ama o onu, bu tarz bir davranış onu üzemez. O kişinin davranış biçiminin kendisine üzüntü verecek bir hüviyet kazandırmasına müsaade etmez. Karşısındaki kişi haksız bile olsa ondan af diler. O zaman karşısındaki kişi ezilir bu af dileme sebebiyle. O da ondan af diler. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, eğer nefsin afetleri yoksa kişi dış dünyasında da mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir, iki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işleyemeyecek olan bir özelliğin sahibi. Bu noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'yla olan ilişkilerinizde her şeyi Allah'ın dizaynında değerlendirirsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuzla nefsinizle sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için mutlak saadet söz konusu.
Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti. Aynı insan cennet saadetinin de zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte 4 başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar. Ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet, gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine bir sulh ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velen zalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri kaza ve kader konusunda bir sohbet yapmak üzere beraber kıldı. İşte gene bir zemin bizleri birleştirdi. Allah'tan bahsetmek söz konusu. Allah, sizler ve biz bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman sizlerle konuşsam bir mutluluk kaplıyor içimi. Sizlerle beraber olmanın, beni anlayabilecek olanlarla beraber olmanın, daha güzeli ulaşmak isteyenlerle beraber olmanın, Allah'ın dostlarıyla beraber olmanın bir güzelliği, bir huzuru iç dünyamı bütünüyle dolduruyor. Onun için hepinize teşekkür ediyorum Allah-u Teala'nın huzurundaki bu büyük zevki yaşamamda sizler bana yardım ediyorsunuz. Sebep oluyorsunuz. Zemin hazırlıyorsunuz. Ve bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz kader ve kaza. Kaza nedir? Kendi irademizle oluşturduğumuz, gerçekleştirdiğimiz, yerine getirdiğimiz her şey kaza adını alır. Namaz kılmayı isteriz ve namazı kılarız. Namazı kıldığımız zaman onu kaza etmişizdir, gerçekleştirmişsinizdir. Her ne kadar dini terminolojide kaza zamanında kılınamayan namazların yerine getirilmesi ise de aslında lügat manası ondan çok daha geniş tabii. Peki kader nedir? Bizim irademizin dışında bize tesir eden bir olay vücuda geldiği zaman bu da kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kaderde de, kazada da olay var, fiil var. Kazada bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz bir fiil var. Gerçekleştirdiğimiz, yaptığımız her şey bizim tarafımızdan kaza edilmiştir. Bizim tarafımızdan kuvveden fiile sokulmuş, gerçekleştirilmiştir. Her kıldığımız namaz aslında bir kazadır. Her zikrimiz bir kazadır. Her yaptığımız fiil şu anda kaza ve kaderi size anlatmamız bizim tarafımızdan vücuda getirilen bir fiildir. Öyleyse biz bu konuyu şu anda kaza ediyoruz, gerçekleştiriyoruz, yerine getiriyoruz, uyguluyoruz. Kuvveden fiile çıkartıyoruz. Kader nedir? Bizim irademizin dışında başka bir iradenin bize tesir edecek bir olayı vücuda getirmesi,
bizim için kaderdir. Öyleyse üç çeşit irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah, külli irade adı da veriliyor. Üçüncüsü, cüz'i irade. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize bir irade vermiş. Şimdi bu iradeye baktığınız zaman, bu iradenin cüz'i irade olduğunu görüyorsunuz. Herkese Allah-u Teala cüz'i iradeyi vermiş. Herkesin cüz'i iradesi var. Öyleyse başka bir cüz'i irade, bir başkası size bir herhangi bir şekilde bir tesir icra etti. Bu sizi üzdü veya sevindirdi. Her ikisi de sizin için bir kaderdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birisi bir şeyi kafasında planladı, birisini öldürmeyi tasarladı ve gecenin saat 3'ünde yolunu kesti kişinin, onu öldürdü. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka irade ölüme sebebiyet vermiştir. Ölen kişi için ölüm her zaman kaderdir. Peki bunu tasarlayıp da vücuda getiren kişi için olay nedir? Onu o kişi için olay bir kazadır. Kaza deyince otomobil kazası değil. Arapçadaki mefhumların kullanılış alanlarıyla Türkçedekiler birbirinden farklılık gösteriyor. İki araba birbirine çarpıştığı zaman biz buna araba kazası deriz. Kaza ile oldu derler. Yani aslında biz irademizle bir şey yapmak istemedik de bu olay şartların vücuda getirdiği bir kazaydı deriz. Bizim söylediğimiz kaza o kaza değil. Otomobil kazası, tren kazası, uçak kazası değil. Bir insanın istemeyerek yaptığı bir şey değil. Kur'an'daki kaza müessesesi bu tarzda bir hüküm taşımaz. Kur'an'daki kaza müessesesi bilerek, isteyerek tamiden yapılan bütün olayları kapsar. Tasarlayarak yapılan, isteyerek yapılan iradeyi fizik standartları da kullanarak yapılan her olay kazayı oluşturur. Öyleyse hangi olay kazadır, hangi olay kaderdir? Kime göre kaderdir, kime göre kazadır? Aslında sebepler basit. Tanım da basit. Ne zaman bizim irademizin dışında bir irade, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirirse, ister cüz'i irade olsun, ister külli irade olsun, ister ilahi irade olsun, bizim üzerimizde vücuda getirilen her olay bizim için kaderdir. Bizim irademizin rolü olmadığı sürece. Öyleyse bir insan için kader veya kazanın birbirine karıştırıldığı olaylar olabilir mi? Elbette olabilir. Bir insan düşünün, elindeki tabancayı temizliyor. Mermide de, namluda da bir tane kurşun var. Temizlerken silah elinden düşüyor. Hiçbir kastı yok kimseye. Tetik öyle bir yere takılıyor ki ateş oluyor. O sırada orada bulunan birisine kurşun isabet ediyor ve kişiyi öldürüyor. Ölen kişi için bu nedir? Bu bir kaderdir. Peki öldüren değil, öldürmeye sebebiyet veren kişi için nedir? Bilerek, isteyerek mi öldürmüştür kişiyi?
Bir, bu olayı vücuda getirmek istediği için mi o kişi ölmüştür? Hayır. Öyleyse bu standartlarda gördüğümüz o ki bu bir kaderdir. Öldüren içinde. Öldürmeye sebep olan demek daha doğru. İşte bu olayın bir kader mi, bir kaza mı olduğunu en kesin şekilde anlayabilmemiz o kişinin kıyamet günü hayat filmine baktığımız zaman gerçekleşir. Ne demek istiyoruz? Hayat filmimizde kıyamet günü hepimizin kendi hayat filmimize bakacağını biliyorsunuz. Hayat filmimizde düşüncelerimiz de var. Düşüncelerimizin de filmi var. Davranışımızın da filmi var. İki film birden gösteriliyor. O filme baktığımız zaman kesin bir hükmün sahibi olabiliriz. Biz o sırada sadece tabancayı temizlemeyi düşünüyorsak, onu temizlerken kafamızdan bir başkasını öldürmek diye bir niyet geçmiyorsa ve elimizden düşen tabanca birinin ölümüne sebebiyet verdiyse, bu da hayat filmimizin düşünce platformunda net olarak görünüyorsa, bu olay bizim için de bir kaza, bizim için de bir kaderdir. Öldürmeye sebebiyet veren kişi öldürmeyi tasarlamamıştır. Böyle bir niyeti yoktur. Tabanca düşmüş ve kaderin tam oluşmasıyla bir kişinin hayatına son verecek olan bir facia vücuda gelmiştir. O kişi ölmüştür. Ama öldürmeye sebep olan kişi de suçlu değildir. Onun suçu sadece bu konudaki tedbirsizliği, dikkatsizliğidir. Tasarlamadığı cihetle onun için bu olay asla bir kaza değildir. Sadece onun içinde bir kaderdir. Öyleyse demek ki muhtevada eğer tasarım varsa, istek varsa, irade varsa, iradeyi kullanarak bir şeyi vücuda getirmişsek, o olay bizim için kazadır. Namaz kılmak istiyoruz, namaz kılıyoruz. Bu bizim için bir kazadır. Zikir yapıyoruz, kazadır. Birisine bir iyilik yapıyoruz, bizim için kazadır. Peki o iyilik yaptığımız kişi bizden ona iyilik yapmamızı istemediyse, böyle bir talebi yoksa, biz ona bu olayı vücuda getirmişsek, onu mutlu edecek bir şeyi vermişsek ona, onun için o olay bir kaderdir. Onun iradesinin dışında bir başkası getiriyor, ona bir hediye veriyor. Onun iradesinin bunda bir dahli yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza ve kader kesin iki ayrı faktörü ifade eder. Hayatımızda yaptığımız her olayla ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kazandığımız derecelere hayır diyor Allah-u Teala, kaybettiğimiz derecelere şer diyor. Kazandığımız derecelere hasenat diyor, kaybettiğimiz derecelere seyyiat diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda biz kendi irademizle vücuda getiriyoruz. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a dua etmek, bunların hepsi kaza ettiğimiz şeyler. Bizim irademizden çıkıyor. İşte kaza müessesesi hem bize derecat kazandıran güzel işlemleri muhtevasına alır, derecat kazandırıcı eylemler, işlevler yaparız ve bundan bunu kaza etmekle, bunları kaza etmekle
devamlı derecat kazanırız. Her kazada derecat kazanırız. Veya kötü şeyler yaparız, başkalarına zarar veririz. Allah'ın bir emrini yerine getirmeyebiliriz. Bilerek, isteyerek. Ve bunlarda da derecat kaybederiz. Peki bir şeyi yapmak kaza etmek. Peki yapmamak, yapmamak da kaza etmek. Bir namazı kılmadığınız zaman onu kılmamakla derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse burada da yapmadığınız bir şey sebebiyle kendi iradenizle kendinizi derecat kaybetmeye mahkum ediyorsunuz. İradenizi kullandınız, bir sonuca ulaştınız. Kendi iradenizle ulaştığınız bu sonuç kazayı oluşturur. Derecat kaybettiniz. Birine bir kötülük yaptınız, gene bir kazadır. Derecat kaybettiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza müessesesi bize güzel işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kazandıran, kötü işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kaybettiren bir hüviyet taşır. Kişinin kendi vücuda getirdiği her işlev ona ya derecat kazandıran ya da kaybettiren bir sonuç oluşturur. Öyleyse bu bağlamda sonuçlara baktığımız zaman kaza müessesesinin bize derecat kazandırabildiğini ama aynı zamanda da kaybettirebildiğini görüyoruz. Kendi irademiz varsa bu irademizle yaptığımız pozitif davranışlar bize derecat kazandıracaktır. Allah'ın emirlerine itaat etmek, yasak ettiği şeyleri yapmamak. Gene bunların karşılığı olan Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği şeyleri yapmak, onlar da bize derecat kaybettirecektir. Öyleyse kaza adı verilen sistem bize derecat kaybettirebilir ama bize derecat kazandırabilir. Kadere ulaştığımız zaman bunun ikisinin birden mümkün olmadığını görüyoruz. Sadece bir tanesi olabilir. Kader bize derecat kaybettiremez. Kader bize sadece derecat kazandırabilir. Öyleyse bir kişi bir başkasına bir kötülük etti, onu yaraladı. Bilerek isteyerek yaptığı bir suç bu kişinin. O kişi bundan derecat kaybetti. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre zalim hüviyetinde bu kişi. Zarar verdiği kişiye de Kur'an-ı Kerim mazlum diyor. Zalim zulmeden demek, mazlum da zulüm gören demek. Zalim derecat kaybeder. Hayat filmine derhal o fiilin karşılığı olan derecatı o kişinin hayat filmindeki mizan otomatik olarak kaydeder. Fiil oradadır. Kişinin düşüncesinde de o kötülüğü yapmayı tasarladığı ve onu gerçekleştirdiği kesin şekilde yer almıştır. Fiilinde de bunu gerçekleştirdiği görünmektedir. Öyleyse taammüt vardır. Tasarlanmış bir olay vardır. Bunun neticesinde vücuda gelmiş bir kötülük vardır. Zulüm vardır. Kişi derecat kaybeder. Bu kişi için bu bir kazadır. Ama karşıdaki için kaza değildir. Kaderdir. Çünkü o kişi bir zarara uğramıştır. Zulme uğramıştır. Ama bunda kendi dahli yoktur. O zararı o kişi kendisine vermemiştir. Bir başka irade o kişiye zarar vermiştir. İşte başka bir iradenin bu kişiye verdiği zarar o kişi için, zarar gören kişi için kaderdir. Ne olur? Kul hakkı doğar. O zaman ne olur? Derhal zalimin yani zulmü yapanın, kötülüğü işleyenin amel defterine
o kadar derece negatif olarak yazılır fiil vücut bulduğu anda. Mizan tarafından demin dediğimiz gibi. Ama aynı anda mazlumun, yani zulme uğrayan kişinin de amel defterine pozitif rakamlar olarak aynı değer yazılır. Yani başka birinin zulmü sebebiyle başka birinin yaptığı bir zulüm işlemi, zulüm fiili sebebiyle zulüm gören kişi derecat kazanır. İşte bu bir hayırdır. Derecat kazandıran bütün işlevler hayırdır. Derecat kaybettiren bütün işlevler şerdir. Kişi ne olmuştur? Derecat kazanmıştır, hayra ulaşmıştır. Zulüm görmüştür. Kendisi için bir kaderdir. Ama bu kader ona derecat kazandırmıştır. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hiç kimseye kader derecat kaybettiremez. Yani hiç kimse başka birinin fiiliyle şerre ulaşmaz. Amel defterine negatif bir derecat, başka birisinin o kişiye yaptığı hangi fiil olursa olsun, bu sebeple ister ilahi irade olsun, ister külli irade olsun, ister başka birinin cüz'i iradesi olsun, hangi irade olursa olsun, bir başkasına ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şeyle o tesir ettiği kişi, üzerinde kader oluşan kişi derecat kaybedemez. Derecat kazanabilir, demin söylediğimiz olaydaki gibi, ama hiçbir zaman derecat kaybedemez. Nasıl derecat kazanmıştı? Bir irade, birisi bir başkasına kötülük etti. Kötülük ettiği zaman derecat kaybetti. Karşı tarafta aynı anda aynı miktardaki derecatı kazandı. Ne oldu? Zulüm yapan, yani kaza eden kişi, zulüm kaza eden kişi derecat kaybetti. Zulme uğrayan kişi, mazlum da derecat kazandı. Yani hayra ulaştı. Peki aksi ne olabilir? Birinin o kişiye iyilik etmesi, iyilik etti, ona bir hediye aldı, verdi. Hediyeyi alan kişi derecat kazanmaz da, kaybetmez de. Hediyeyi veren kişi mutlaka derecat kazanır. O kazası pozitif bir kazadır, derecat kazandıran bir kazadır. Başkasını mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Hediyeyi verir, derecatı kazanır. Ama o derecat kazandı diye diğer taraf, hediyeyi alan taraf derecat kaybetmez. Sadece kazandığı hediyenin, sahip olduğu şeyin güzelliğini yaşar. Ondan faydalanmanın huzurunu yaşar, mutluluğunu yaşar. Memnun olur kendisine verilen böyle bir şeyden. Ama derecat kazanmaz, ama derecat kaybetmez. Öyleyse dikkat edin. Kader bir insana sadece derecat kazandırabilir, asla derecat kaybettirmez. O zaman bir hususu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Amentü şerhinde birinci faktör Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü meleklerine inanmak. Dördüncüsü resullerine inanmak. Beşincisi ba'su ba'del mevte inanmak. Ölümden sonra tekrar hayata geleceğine inanmak. Altıncısına dikkatle bakın. Konumuz o. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Hayır sevgili kardeşlerim. Hayır Allah'tandır. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama şer Allah'tan olamaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine tamamen ters düşer. Hiç kimse başka bir irade sebebiyle, bu irade Allah'ın iradesi, ilahi irade de olsa netice değişmez, derecat kaybedemez, şerre ulaşmaz, şer oluşmaz.
Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırsın, o kişiyi cezalandırsın, netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecat kaybetmez. Hiçbir şekilde bir kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Şerre ulaşması mümkün değildir. Bir insan için hayır vardır, şer vardır. Hayır derecat kazandıran işlevlerdir ona. Ona derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Sevap ona derecat kazandıran faktörlerdir. Günah derecat kaybettiren faktörlerdir. Hasenat ona derecat kazandıran faktördür. Seyyiat ona derecat kaybettiren faktördür. Hasenat kazandıran, seyyiat kaybettiren. Öyleyse şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, böyle bir dizaynda her şeyi yerlerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki hayır Allah'tandır. Mutlaka Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir kader unsuru sebebiyle biz derecat kazanabiliriz. Ama derecat kaybedemeyiz. Derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Allah Teala ne tür bir kader tatbik ederse etsin bize, kaderin hiçbir safhasında derecat kaybımız söz konusu olamaz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizdendir. Hayır da şer de Allah'tandır diyenler olursa onları bu kaseti dinletin, gösterin, dinlesinler ve incelesinler Kur'an-ı Kerim'i. Aksi bir hüküm bulmaları mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan değildir. Bizim nefsimizden kaynaklanır. Ve sadece nefsimizin afetleriyle şer işleriz. Ruhumuzun hangi faktörü olursa olsun, hangi hasleti olursa olsun, davranış biçimlerimizde hiçbir zaman bize derecat kaybettirmez. Hep kazandırır. Ama nefsimizin afetlerinin her işlevi bize derecat kaybettirir. Nefsimizin afetleriyle yaptığımız her şey öfkeyle gidip birine bir kötülük ve yaptığımız zaman derecat kaybederiz. Kinle yaptığımız zaman, bütün afetlerin her birine uyuşla yaptırdığımız her olay bize derecat kaybettirir. Şerre ulaştırır bizi. Ama ruhumuzun hasletleriyle veya nefsimizin kalbindeki faziletlerle bir işlev gerçekleştiriyorsak o zaman mutlaka derecat kazanırız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece gördüğümüz olay bir bütünü oluşturuyor ki bu bütünün muhtevası içinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş durumda. İşte kader dediğimiz zaman bize derecat kazandırabilen ama asla derecat kaybettiremeyen bir olayı ifade eder. Öyleyse kader dediğimiz zaman daima iki irade vardır. Bir, olayı vücuda getiren irade, birinci irade, olayı vücuda getiren irade, ikinci irade, olayın üzerinde tesiri oluşturduğu kişi. Öyleyse kader var mı? Var. Orada ne var? İki kişi var. Birisi kendi iradesiyle diğerinin üzerinde bir tesir vücuda getiriyor.
iradesiyle olabilir, farkına bile varmadan olabilir. İkisi de geçerli ama bir irade var ortada. Bir olayı vücuda getiren bir irade var. İkincisi, iradenin vücuda getirdiği olayın sonucu var. Bu birinci iradenin, birinci kişinin vücuda getirdiği olay, onun iradesinin mahsulü olabilir, olmayabilir. Ama ikinci kişiye tesir etmiş olması lazım. İster iradi yapının gereği, ister tesadüf, ister, yani tesadüf dediğimiz kendi iradesinin dışındaki bir olayı kastediyoruz tesadüf demekle. Yoksa onun ötesinde tesadüf müessesesi geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Kader söz konusuysa iki kişi var. Tesiri ika eden kişi, tesire maruz kalan kişi. Tesire maruz kalan kişi böyle bir olaydan ya derecat kazanır veya onu memnun eden, hoşnut olan bir olayla karşı karşıyadır. Ama olayı vücuda getiren kişi derecat kaybedebilir de, kazanabilir de. Olaya maruz kalan kişi derecat kazanabilir ama kaybedemez. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bunlar son derece önemli konular sevgili kardeşlerim. Hani ben eğer cehenneme gideceksem mutlaka falanca kişinin sebebiyle gideceğim diye düşünen bir takım saflar var. Onlara deyin ki, hayır kardeşim, sen falanca kişi sebebiyle cehenneme gidemezsin. O kişi sana ne yaparsa yapsın, sen derecat kaybedemezsin. Oysa ki senin cehenneme gitmen, kaybettiğin derecelerin kazandığın derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu olmadıkça, kaybettiğin dereceler olmadıkça, ki kazandıklarınızdan fazla olması için kaybettiğiniz derecelerin olması lazım. Bunlar da başka birinin iradesiyle oluşmaz. O kişiden negatif tesir almış olabilirsiniz. Ama sizin kendinizin bir şeyler yapmanız lazım derecat kaybetmeniz için. O kişinin size yaptığı hiçbir şey sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse kader sebebiyle cehenneme gitmez. Takdir-i ilahi de hiç kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse şerrin Allah'tan gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dedik ki kaderin oluşması için mutlaka iki kişiye ihtiyaç var. İki taraf olması lazım. Taraflardan birinin diğerine bir negatif tesir icra etmesi lazım. Ama Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman bunun anlamı ne oluyor? İki kişi olduğu zaman kader oluşuyor. Ama her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bir kişiyle ki bir kişi de olsa o zaman kaderin oluşması lazım. Burada eğer bir kişi varsa o kişinin niyeti ve niyetinin sonucunu incelememiz lazım. Niyet ve nasip müessesesine giriyoruz. Talebeler, öğrenciler, imtihana giriyorlar. Niyetleri sınıfı geçmek. Ama bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor. Niyet sınıfı geçmek, nasip bir kısmı için sınıfı geçmek, bir kısmı için sınıfta kalmak. Bir kısmının niyetiyle nasibi aynı. Niyet ettiği şey ona nasip olmuş. Diğeri için aynı değil. Niyet ettiği şey ona nasip olmamış. Öyleyse
Nasibi beraberce gözden geçirmemiz lazım. Nasipte iki kişi yok. Bir kişi var. Şimdi bu sınıf geçme işleminden hareketle biraz daha detaya girelim. Çocuklar derslerine çalışmışlar. Sınıfı geçmek için imtihana girmişler. Birisi iyi çalışmış ama buna rağmen sınıfta kalmış. Öğreniliyor ki bir öğretmen çocuğun notlarını, o dersteki notunu yanlışlıkla veya bilerek bozmuş. Ve sınıf geçecek hüviyette olan çocuk sınıfta kalmış. O zaman çocuğun nasibi mi bu? Hayır. Nasibi değil, kaderi. Neden? Çünkü başka birisi girdi devreye. Bir üçüncü kişi ister kötü niyetle girsin, kasten yapsın bu işi ve çocuğun ulaşmak istediği hedefi değiştirsin. Başarılı bir çocuk başarıya ulaşamasın. İsterse bilmeyerek yapsın, kafası dalgınken o kağıdı soru kağıdını incelesin ve verdiği not yanlış olsun. İkisi de neticeyi değiştirmez. Burada nasibin ötesine geçilmiştir. Burada ikinci bir kişi, ikinci bir irade devreye girmiştir. İkinci irade devreye girip de bir sonucu oluşturursa ve bu sonuç başka birine aitse bunun adı kaderdir. Tersi de olabilir. Gene kağıdı inceleyen öğretmen ya yanlışlıkla ya da bilerek çocuğun notunu yükseltebilir. O zaman da sınıfta kalmak durumunda olan bir çocuğun sınıf geçtiğini görüyoruz. Gene bu onun nasibi değil, bu onun kaderi. Çünkü ikinci bir irade devreye girmiştir ve olaya müdahale etmiştir. Ve geçecek olan çocuğun sınıfta kalması veya sınıfta kalacak olan çocuğun sınıfına geçmesi başka bir iradenin müdahalesiyle oluşmuştur. O konuda o müdahale eden kişinin davranışını onun açısından incelersek eğer, kasten müdahale edip çocuğu sınıfta bırakmışsa veya sınıfı geçirmişse, bu o öğretmen için bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek bu olayı vücuda getirmiştir. Ama farkında bile olmayarak yanlışlık eseri çocuğu sınıfta bıraktıysa veya sınıf geçmesine sebebiyet verdiyse, geçecek olan çocuğun kalmasına, kalacak olan çocuğun geçmesine sebebiyet verdiyse, o zaman bilmeyerek yaptığı takdirde bu onun için bir kaza değildir, bir kaderdir. Çocuk için de geçecek durumdayken sınıfta kalması, kalacak durumdayken sınıfı geçmesi gene bir kaderdir. Çünkü o çocuk onu hak etmemiştir. Öyleyse niyetle nasibe baktığımız zaman farklı bir olay görürüz. Kim sınıfı geçecek özellikle bilgilerin sahibi ise, imtihanda çıkan suallerde ona bu bilgilerini kullanma imkanı verdiyse ve çocuk imtihanı kazandıysa. Kazandıysa ne olur? Sınıfını geçer. Niçin imtihana girmiştir çocuk? Sınıfını geçmek için. O çocuğun niyeti sınıfı geçmekti. Nasibi de sınıfı geçmek oldu. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkide bir başka faktör görüyoruz. Liyakat. İnsanlar neye layıklarsa Allah'ın o kişi hakkındaki nasibi odur. Liyakatine eşit bir mükafat vermek. Liyakatine eşit bir ceza vermek. İkisi de aynı statüde. Öyleyse çocuk sınıfı geçmeye iyice hazırlanmış. İmtihanda çıkan sualleri de yapmış. Ve sınıfı geçmek için çalışan bu çocuk sınıfını geçmiş. Ne oldu? Çocuğun niyetiyle nasibi birbirinin aynıdır. Liyakatinin
karşıtı olan mükafatı çocuk almıştır. Başka bir çocuk da sınıfı geçmek için harekete geçmiştir ama yeterli miktarda çalışmamıştır ve derslerini yapamadığı için sınıfta kalmıştır. Bu da onun nasibi ama bu niyet, bu çocuğun niyetiyle nasibi arasında paralellik yok. Ama nasibiyle muktesebatı arasında paralellik var. Neye layıksa o noktada sonuç oluşmuştur. Eğer bir üçüncü kişi durumu etkilemediyse niyetle nasip daima birbirine paralel olur. Kişi o niyete, niyetin sonucuna, niyetiyle ulaşmak istediği sonuca ehil ise o takdirde sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse niyetle nasip arasındaki rabıtaya baktığımız zaman niyetle nasip arasındaki sonucu tayin eden faktör kişinin liyakatidir. Niyeti ne olursa olsun sonuç liyakate göre tahakkuk eder. Eğer niyetine onu ulaştıracak olan liyakatin sahibi değilse kişinin niyetiyle nasibi eşit olmaz. Aynı olmaz. Niyeti sınıf geçmektir. Sınıfı geçemez. Öyleyse niyetiyle nasibin eşit olabilmesi için o nasibe liyakat asıldır. Asıl olan kişinin nasibine liyakatidir. Layıksa mutlaka Allah-u Teala onu o nasibe ulaştırır. Değilse o zaman da mutlaka ulaştırmaz. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişki kişinin o nasibe layık olması veya olmamasına göre tayin eder. Niyet ve nasiple kader arasındaki farklılık ne? Niyet ve nasipte bir tek kişi var. Allah ile muhatap olan bir kişi var. İkinci bir kişi yok devrede. Öyleyse bir tek kişi varsa buradaki muhtevada bu kişi kendi iradesiyle derece kazanabilir de kaybedebilir de. Onun için bu müesseseye kader demek mümkün değil. Kişi kendi iradesiyle derecat kazanabiliyorsa nasipte, gene kendi iradesiyle derecat kaybedebiliyorsa, o zaman bu bir kader unsuru değildir. Kaderde kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Kazanması mümkündür ama kaybetmesi mümkün değildir. Nasipte kişi derecat kazanabilir de, kişi derecat kaybedebilir de. Öyleyse olaylara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki tane iradenin mevcut olmadığı bir ortamda kader teşekkür edemez. Orada sadece niyetle nasip vardır. Ve nasip mutlaka kişinin liyakatine paralel olarak oluşur. Kişi neye layıksa mutlaka o sonuca ulaşır. Niyetine eşit bir nasip veya niyetine eşit olmayan bir nasip ama mutlaka liyakatine eşit bir nasip. Allah Teala kişiyi liyakatiyle paralel sonuçlara ulaştırır sadece. Öyleyse
liyakatin unsurları muhtelif olabilir. Kişinin müktesebatı olabilir. Kişinin Allah'a yakınlığı olabilir. O kişi sınıfı geçemeyecek durumdadır ama Allah Teala'ya öyle bir yalvarmıştır ki Allah Teala onun dileğini kabul etmiştir. Sınıfını geçemeyecek durumda bir ders bilgisine sahip olmasına rağmen Allah ona yardım etmiş ve geçirmiştir sınıfını. Nasıl? Burada Allah Teala'nın yardımı devreye girmiştir. Bu çocuğun nasibi sınıfı geçmek oluyor. İkinci bir kişi yokmuş gibi görünüyor. Ama var Allah. Nasip, nasip hüviyetinde oluşmuyor, kader hüviyetinde oluşuyor. Öyleyse nasibin muhtevasında ikinci taraf yok. Nasibin muhtevasında Allah-u Teala'nın o kişiye özel bir yardımı geçerli değil, kişinin liyakatine paralel bir sonuç oluşturur Allah-u Teala sadece. Nasip bununla alakalıdır. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin nasibini değiştirirse, Allah'ın devreye girmesiyle kişinin liyakatini Allah-u Teala arttırmışsa, o zaman Allah devreye girmiştir.

Neyle karşılaşacaksınız? Oysa ki Allah öğretince sonuç otomatik olarak en kolay hüviyetine geliyor. Kazanın neticesi hayırdır veya şerdir. Kaderin neticesi sadece hayırdır, şer olamaz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki üzerinize size hoş görünmese de onu kerih görseniz de kıtal yazıldı diyor Allah Teala. Olaylar vardır. Siz onu kerih görürsünüz ve şer zannedersiniz ama o hayırdır. Olaylar vardır, siz ondan hoşlanırsınız. Ve onu hayır zannedersiniz. Oysa ki o şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte kader müessesesi içinde bunun kesin sonuçlarını görüyoruz. Birisi başka birine bir iradi yapı olarak bir kötülükte bulunuyor. Ama bunun karşılığında derecat kaybediyor. Bir hırsız başka birine ait olan bir malı çalmış. Hırsız seviniyor o malı çaldı diye. Ve malı çalınan kişi de üzülüyor çalındı diye. Öyleyse biz insanlara göre hayır ve şer nasıl teşekkür eder? Eğer bir olay bizi üzerse o şerdir. Bir olay bizi sevindirirse o da hayırdır diye düşünür hep insanlar. Oysa ki öyle değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi üzmesine veya sevindirmesine göre değil, bize derecat kazandırmasına veya kaybetmesine göre olaylar tayin eder. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Bizi üzse de hayırdır, sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. Bizi üzse de şerdir, bizi sevindirse de şerdir. Hırsız memnun bir şey çalmış. Ondan memnun. Ama yaptığı olay hırsızlık. Şer, derecat kaybediyor. Ama memnun. Ama bu hırsız bir şeyi çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Hırsız kul hakkı sebebiyle derecat kaybederken aynı derecat otomatik olarak malı çalınanın hesabına, amel defterine hayır olarak kaydedilmiştir. O kişi de üzgün ama derecat kazanıyor. Yani bu üzüldüğü konu onun için hayır oluşturmuş. İşte böyle bir dizaynda hayırlı sonuçlar isteyen kişi hep mutlu olacağı, memnun olacağı sonuçları kasteder. Oysa ki hayırlı sonuç ona derecat kazandıran sonuçlardır. Bu derecat kazandıran sonuçlar da hüzünlü sonuçlar olabilir. Ona üzüntü veren sonuçlar olabilir. Ama hayır onlardır. Sadece bize derecat kazandıran olaylar. Onun için kader son derece önemli bir konu olarak çıkıyor karşımıza. Kaderde derecat kaybı yani şer hiçbir zaman söz konusu olamaz. Kader, ölümümüz bir kaderdir. Bizim irademizin bir dahli yoktur. Bir insan intihar etmek istese Allah müsaade etmedikçe intihar edemez. Ölmesi mümkün değildir. Allah'ın onun vadesini tayin ettiği standart her neyse o zaman o şekilde gerçekleşir. Öyleyse ölüm bir kaderdir ve zaman koordinatı da
mekan koordinatı.

da belli olan bir kaderdir. Ne bir dakika ileri, ne bir dakika geri gitmeyeceği gibi o noktadan başka bir yerde kişi ölemez. Öyleyse ölüm kesin olarak bir kaderdir. Her ölen kişi için ister onu birisi tamiden öldürsün, ister kazayla ölsün veya eceli gelerek ölsün. Üçünde de bu olay ölen kişi için kaderdir. Kişi bu olayla kaderini yaşar. Öyleyse doğumumuz da bir kaderdir. Bizim irademizin bir mahsulü değildir. İrademiz dünyaya geldikten sonra bize teslim edilir. Hastalıklar da bizim irademizin mahsulü olmayan hastalıklar da bizim için kaderdir. Öyleyse bir insanın evlenmesi kaderdir. Neden kaderdir? Çünkü bir irade evlilik müessesesini oluşturamaz. En az iki iradenin yan yana gelmesi icap eder. En az iki irade. Öyleyse üzerinde hüküm ifade edilen kişi taraflardan biridir evlilikte. Olay ona tesir edecektir. İkinci tarafı da tesir edecektir. Ama ikinci bir tarafın eveti olmazsa evlilik müessesesi gerçekleşemez. Öyleyse birden fazla taraf varsa, en az iki irade devreye giriyorsa bu mutlak olarak bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi kaderle kaza birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Niyetle nasip de bu standardın içinde ayrı bir yere sahiptir. Kaderde derecat kaybetmeniz mümkün değildir. Ama niyet ve nasip de derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel beraberlik daha bu noktada inşallah sona eriyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevki yaşamak demek. Bir defa daha bitecek, bir defa daha başlayacak inşallah. Hayatımız bu güzellikleri inşallah yaşamakla geçecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki az hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, İnsan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayyum kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte, yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah-u Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyetle söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonraki de iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyri sülükün yapıldığı dergahımız. Yedi tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Sidretül müntaha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinledi, birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet, ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisini ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a münaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz.
onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekara böyle yapmış. Böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine
kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kim size gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındanım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözlerin söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki o
Kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin. Ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez. Haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülhe sükunu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülhe sükunun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer eşiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerine sevgili kardeşlerim.
Sevgisiz olabilir mi? Bir düşünsenize. Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim. Evvelce birçok tartışmalarda biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükunu öğretecek olan vakfın müntesipleri'siniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükunu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak. Ama arkasından da sulh ve sükun gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerini örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestüre. Onların seni görmelerine mani olmak için," diyor Allah Teala. "Onların kulaklarına vakra koyarız," diyor. "Engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettin.

onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor fuatler verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsurun." Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah-u Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o

Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle yetişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur ve nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi, aranızda en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû tâlemûn." Tıpkı onun gibi diyor Allah Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen
nimet gibi ki devrin imamından bahsediyor Allah Teala. Size de diyor Allah bir nebi resul gönderdi. Sizden bir nebi resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu iki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir. Ve size daha başka şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Hikmetin de ötesinde bir şeyler öğretsin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynel yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde. Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır.
O dalaletten kurtulur. O küfürden kurtulur. O cehennemden kurtulur. O hüsrandan kurtulur. O şirkten kurtulur. Tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a ulaşma dileğiyle. İşte bugün üniversitelerimizde sadece bizim üniversitelerimizde değil, dünyanın hiçbir üniversitesinde bunlar insanlara öğretilmiyor artık. Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan müesseseleri yok edilmiş iblis tarafından. Kur'an'ı mı değiştirmiş? Kılına bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'i. Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından iblisin yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz biz diyor. Hicr suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse iblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte iblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, kitaplar, kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmaya başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safha. 27. basamak nefsin teslimi. 5. safha. 28. basamağın 4. kademesi İrşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için
tebliğ çok önemli bir konudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizedir diyor. Bütün peygamberler, ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki resullerin hepsi de veli resuldür. Kavim resulleri. Onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah-u Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye İleyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve ale zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah-u Teala. O Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor, ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki, ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile, ki her devirde
insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa, negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile, tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa, bu ifadelerden bir tanesi, ruh insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'laşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'laştırmayı, Allah'laşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi, Allah üzerinize farz kıldı diyorsa, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, hayatı veren sadece biziz, biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz, biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ruh, Allah değildir. Allah'tan gelen, doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır. Ruh hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'laşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler, hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka, başka insanların da dilemesine mani olursa, işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169 bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri
Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar, dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebebine ulaşmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Kat dallu dalalen bahida. Onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullâhi niyâfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve lâ niyehtehüm tarika. Ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat ilmisinde profesör, öylesi söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması, hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir cehennem, iki cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen
kurtuluş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. E bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resullerden bahsediyor. En'am Suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene Resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş müessesesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse İnsanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'a ulaşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanları da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8 tekadü temeyyizü minel gays. Kullama ulkiye fiha fevcun se'alehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar.
cehenneme girenlerin macerası anlatılıyor. Mülk 9, Galübela dediler ki, evet, kat caina nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebna, ve biz onları yalanladık. Ma nezzelallahu min şeyin. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Entüm illa fi dalalin kebir. Ve siz büyük bir, sadece büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ve kâlu lev künnâ nesme'u ev nâkulu ve mâ künnâ fî ashâbi sayir. Eğer biz, derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor. Burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık. Onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk Suresinin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, İşitme hasamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi. Bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَسِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَا زُمَرًا. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. حَتَّى اِذَا جَاهَا فُتُوهَتْ اَبْوَابِهَا. Kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. وَقَالَ لَهُمْ هَزَنَتُوهَا. Ve onun, cehennemin bekçileri onlara derler ki, اَلَمْ يَتِكُمْ رُسُولٌ مِنْكُمْ. Size sizden Resuller gelmedi mi? Lem yetiküm gelmedi mi? Yetlûne aleyküm ayâti, size ayetlerimi, ayâti rabbikum, Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirûnekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likâe yevmüküm hâzâ, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda
sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran Resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kalu bela dediler ki evet, bütün cehenneme girenlerin hepsi evet diyorlar. Bize Resul geldi. Velakin hakkat kelimetin azabı alel kafirin, ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Demek ki Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde geçen nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul adıyla geçiyor. Bu bapta orada cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden Resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun. Ve yunzirunukum likaya yevmüküm haza, bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kalu dediler ki şehitna, şahit olduk, ala enfüsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan Resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin Resuller, cin Resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan Resullerden bahsediliyor. Ve cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayatı, dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfisihim, nefsleri üzerine şahit oldular. Ennehum kânü kafirin, muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, nezir
geldi. Ama biz onlara inanmadık. Onlara siz delalettesiniz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mestürenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinetin açılmadığı kesin. Çünkü mülk 10'da, mülk 9'da, mülk 10'da diyorlar ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinneti alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engelli olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engelli olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman Allah-u Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah-u Teala onun için Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor, biz size furkanlar veririz ve sizin günahlarınızı örteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Verdikleri furkanlar, Allah'ın verdiği furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt.
1: El Fatiha me as salavat Allah mesal ala Muhammed Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim. Aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey, mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah-u Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar, ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde 3 kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bütün insanları sadece mutluluğa çağırıyor. Allah'a göre dinler yoktur. Dinler diye bir hususu insanlar icat etmiştir. Ve de bu onlara pahalıya mal olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları insanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını, zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için, hem de gene aynı kişinin, başkalarına kötü davranan kişinin kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim, 37 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Cehenneme giren, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişi, cehennemden birden çıkamayacaktır. Cehennemin gökleri çatladığı zaman da cehennem,

Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah Teala müsaade etmez. Bu Allah Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Allah Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin üçüncüsüne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuştur? Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi bir defa cennet saadetini garantilemiştir. Üçüncü kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu yaşayabilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak. Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli sizin olacaktır. Onun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz Allah Teala hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah Teala mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır. Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu
Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan giren nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a, yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur. Ve o kişinin iradesini Allah-u Teala davetede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin iş dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesidir. Ki bu nokta kişinin iradesini Allah-u Teala'ya teslimi Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle %98 fazla %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle bu kişi hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir. Ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah Teala ve sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en üstün mahluku olan insan neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan ruhundan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu. Ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. Bu ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun %51'ine kadar Allah ulaştırıyor. Ki o insan kendisinde olan emaneti, ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder.
iade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah Teala emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim olmak istiyor. Fizik bedeni teslim olmak istiyor. Nefsi teslim olmak istiyor ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini devamlı Allah Teala onlara cevap verir. Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur. İradenin teslimi mürşitler için değil, irşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi, mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o irşat makamına tayin edilir, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten
devrin imamla görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hazreti Musa için, Hazreti İsa için, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hazreti İbrahim için, Hazreti Nuh için hep nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam olduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler. İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir. Ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara kızmazlar, öfkelenmezler. Onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak, onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor.
Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah Teala'nın istediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle, onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu: "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları
Onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler. Hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek. Tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse bu zikir sohbetimizin konusu davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvufu yaşayanlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergahta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker. Ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa, bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız, o zaman bunun adı dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata yapanlar var ise, bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için. Ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit. kötülüğe meyilli olan tarafınızla iyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız, onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kalkmak için orada değilsiniz. Hepiniz hata hangi cepheden bir hataysa o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz. Sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Ne zaman bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı, bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da, yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız, iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağını zanneder. Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı, feşbeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizle Allah'ın hayrından çalınmıştır. Zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek, Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size eğer o öğrenirse o size kırılır, küser, sizi sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin. Biz sizi aşağılayıcı, küçültücü, size hakaret edici bir davranışın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız da. Bununla vazifeli değiliz. Biz sizin o hatayı bir daha yapmamanız için ne yapabiliriz diye Allah-u Teala'ya sorarız hep. Sevgili kardeşlerim, sadece sizler için varız. Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşama. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz? Gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadarı bir doğru düşüncedir. Kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun

Olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur. Her olay, kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde, iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına ne yaparsanız, ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kaplar usulü. Sizinle çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil, ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor?

O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş, ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez. Kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf, nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır. Başkalarını çekiştirip dururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir küçücük afet gibi görünen bu dedikodu afetiniz. Size devamlı bir şeyler kaybettirir. Ve tutucu, bağlayıcı bir etkendir. Sizi şeytana ve nefsinizin afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar. Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz.
Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan men ediyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemmettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir mercek kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz, yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz.
O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tay mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum? Düşman ta içinizde olduğu için ona, yani şeytana, her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade ederler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım. Herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim. Bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür. Herkese anlattırırsınız. Herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına verirseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz. Pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani
negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır. O başlar söylemeye. Onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladığınız andan itibaren dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der, bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler. Başka birini, birisi zem ediyor. Onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor. Diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek. O da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde, o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle şöyle şöyle yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etseniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür. Karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah-u Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, İstediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah-u Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz, sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır, sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz. Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz ve bunu
paylaşıcı kılan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Ve daha kötüsü, bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz. O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir. O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız, Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak kınarsanız kınayın, Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz.
Muhatabınız Allah'tır ve Ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al derseniz Allah Teala o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kimi anlatırsanız alın, anlatın. Kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanınızın sahibidir Allah-u Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına. Falancayı çekemeyenler A, B, C, feşmekeni çekemeyenler D, E, F, bir başkasını çekemeyenler başkaları. Sevgili kardeşlerim, İblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasına çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa, onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye, yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zem ettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Ve insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler. Buna falancanın, feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falanca ne yapmış biliyor musunuz? Şunlar şunlar şunlar olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi odağı haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin. Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı.
ısrar ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını, Allah'ın ülkesinde değil, şeytanın ülkesinde yaşadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu dünyada hayat bahşettiğine göre sizi seviyor. Onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. Ve dedikodu alıverilen bu afetten kurtulmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi, sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah Teala'yı sevenlersiniz ve Allah Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi sırası mı, gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir, ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvarı değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz, sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın, eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun.
Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan, hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu, sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin
aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmadığınız noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar.
Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya diye verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan

Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu? Neydi verdiği söz? Bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insan oğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Küsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış. Öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri

ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm, seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın.
Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan, mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için doluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz.
21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar. Nerede kalırsanız kalın, bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber 1. kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanindeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz.
Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün, 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster Ensar'ı bir topluluk olarak kabul edin, Muhacir'ini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya Ensar'ın içindeki her kişi Ensar'ın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacir'in içindeki her kişi Muhacir'in geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi Ensar ve Muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden
husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğrular yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealcisi bu konularda aynı ifadeyi kullanıyor. Hidayet nedir diye soruyoruz. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali bize cevap veriyor. Doğru yol. Sırat-ı müstakim nedir diye soruyoruz o zaman. Ona da doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat, yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan müstakim, istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye, ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş aslı aranmamış ve de bu isim bugüne kadar gelmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka müftüsüyle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka müftüsüydü. Ve de açık bir şekilde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah Teala buyuruyor ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle faz, fazlı getiren rahmetle birlikte fazıl gelir. Rahmetle salavat da gene rahmetle birlikte salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye. İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan devrin imamın dergahından Allah'a kadar uzanan 7 tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekad halakna fevkakum sab'ata andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize 7 tane tarik halk ettik. 7 tane tarik yarattık. Üzerinize yani gök katlarını oluşturan 7 tane tarik. İşte bu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakimin ikinci ayağı olan affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i müstakim adıyla geçen 7 tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim birinci sebille o kişinin ruhunu sırat-ı müstakimin birinci sebebiyle o kişinin ruhunu o kişinin vücudundan çıktıktan sonra ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol tarık-ı müstakim adını alıyor. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa 7 tane alem geçilerek Sitet-i Münteha'ya ulaşılır. Bu sırat-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır. İkinci sebil dikeydir. Üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı müstakimin üçüncü ayağı. Ve Sitet-i Münteha'dan Allah'a kadar dikey bir çıkışla yükselen yeni bir sebil, dördüncü sebil, sırat-ı müstakimin dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 4 tane sırat-ı müstakimin 4 sebili, 2 yatay, 2 dikey sebil, bunların toplamı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd, bu alemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah Teala'nın rahmetidir. Allah Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah Teala bundan bahsettiği cihetle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah Teala'ya müracaatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Allah'ın rahmet esması herkes için geçerlidir. Ama rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz Rahman, rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah-u Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sebildir. El öpmeyle gerçekleşen sebil ilk sebildir. Kişi zikre başlar. Bu sebil devrin imamın dergahına ulaşır ve birinci sebil tamamlanır. Ruh vücuttan, tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler, kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. لِيَعْبُدُونَ abd olsunlar diye yarattık diyor. Bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki vellezine işte muttaqute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah-u Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. İstihane istemek, Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse bu noktada Allah Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah Teala'dan İyyake na'budu ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istiâne isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah Teala En'am suresinin 45 suresinin 45 ve 46. ayetlerine En'am suresi değil Bakara suresi diyor ki vestainu bis sabr ve salatı inna le kebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Hacet namazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhtinas sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihaneyi isteriz dedikten sonra niçin istihaneyi istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden Allah'ın katından Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki, senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün, o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor. Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arşutadan melekler oradadır, devrin imamı oradadır. Sadece ihsanla olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde Allah-u Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayet-i kerime Nebe 39, Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bu tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittihazede yol ittihaz eder ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor, ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder. Sonra göğün 7 katını aşar, 7. gök katına ulaştırır kişiyi. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı

diyor Allah Teala. Kimler dalalettedir? Bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaşıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hiç suresinin 23. ayet-i kerimesindeki ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye sevgili kardeşlerim. Ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır. Ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakimde doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe, helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ya Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziynetiyle, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı,
hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki, onlar için elim azap vardır.
Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi, görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı.
Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halk etti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün varlıklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Biliyorsunuz Kur'an'ın bir lafzı var. 7 tane de ruhu. Lafız başlangıcı ve ruhun dışındaki kesimi ifade eder. Ruh ise her kademede farklı bir yapı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileme faslında farklı, mürşide ulaşma faslında farklı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi konusunda farklı, nefsin teslimi konusunda farklı, irşade ulaşma konusunda farklı ve iradenin teslimi konusunda farklı bir ruh. Ruh giderek derinleşir, daha derin manalar ifade eder. Ve Mümin Suresinin 61. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi ceale lekumul leyle li teskûnu fihi ven nehâre mubsîrâ innallâhe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun. Allahu Allah ellezi ki o cari kıldı, yaptı, yarattı. Lekum o sizin için. Elleyle gece. Nites günü sükun bulmanız için. Fihi onda. İçinde. Ve ennehare gündüz, mübsiran gösterici, aydınlatıcı. Biliyorsunuz basar, görme hastası. Mübsiran gösterici, aydınlatıcı, görmeyi temin edici. İnne muhakkak Allah'a Allah ve mutlaka elbette zufadlin, fazlın sahibi. Alâ ennâsı, insanlara, insanlar üzerinde. Velâkinne, velâkin fakat, eksere, çok ekseriyet. Ennâsı, insanlar, la yeşkürün, şükretmezler. Allah Teala buyuruyor. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmadığı için gündüzü de gösterici, aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazl sahibidir. Velakin insanların çoğu şükretmezler. Niçin şükretmezler insanlar? Fazlın farkında olmayanlar şükretmezler. İnsanlar ikiye ayrılır. Küfürde olanlar, şükürde olanlar. Değer, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz onları yollara ulaştırırız. Yollara hidayet ederiz. Yani birisi sırat-ı müstakim, birisi sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı müstakim üzerine ulaşmıştır. Dilemeyenlerin hepsi dalalettedir.
ve sırat-ı cehim üzerindedirler. Dileyene kadar da sırat-ı cehimden kurtulmaları söz konusu değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah rahim esmasını tecelli eder. O kişi de 7 tane furkan vermek suretiyle görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlar. Ondan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra

geldikleri zaman, nurlanma tamamlandığı zaman bunun %98'i fazıldır, %2'si rahmettir. İkisi de nurdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onun üzerinde Rahim Esması'yla tecelli eder. Fazılsa sadece Rahim Esması'nın tecelli ettiği insanlara ulaşır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, ömrü boyunca zikir yapsa o zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'tan ne rahmet gelir ne fazıl gelir. Çünkü Allah Teala'ya ulaşmayı dilememiştir. Allah da Rahim Esması'yla tecelli etmemiştir onu. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah Teala ona Rahim Esması'yla tecelli edecek. Ondan sonra fazıl gelecek. O zaman Allah Teala'nın fazlı insana ulaşmasa, Allah o kişinin göğsünü yarmasa, fazlın içine girmesi için, kalbine iman kelimesini koymasa, fazlın oraya girip yapışması için, o kişinin hiçbir faydası olmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Öyleyse Allah insanlar üzerinde fazıl sahibidir, mutlaka fazıl sahibidir deyince Allah Teala bunu kastediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir hususu. Ve insanların çoğu şükretmezler deyince de küfredenlerin içinde kalırlar manası var burada. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah'a inanması onu mümin yapmaz. Küfürde kalacaktır. Mümin olabilmek için mutlaka o kişinin üzerinde Rahim Esması'nın tecellisi şarttır. Mümin olabilmek için kişinin görmesi, işitmesi, idrak etmesi gerekir. Bunun için de o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah onda gerekli değişiklikleri yapsın Rahim Esması'yla. İşte insanların bir kısmı şükürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı küfürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Birinin gideceği yer Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, diğerlerinin gideceği yer ise cehennemdir. Müminin suresi 62. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbikum haliku kulli şeyin la ilahe illa huve fe enna tufekun. Zalikum, işte bu. Allah'ı Allah. Rabbikum, sizin Rabbiniz. Haliku, yaratan, yaratıcı. Kulli şeyin, her şey. La ilahe ilah yoktur. İlla ancak den başka ve o. Fe. Enna öyleyse. Fe öyleyse. Enna nasıl? Tufekune döndürülüyorsunuz. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Diyor Allah Teala. Allah yegane yaratıcıdır. Her şey Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. Hiç kimse yaratamaz. Bir insan bir mikrobu bile yaratamaz. Herhangi bir varlık herhangi bir şeyi yaratamaz. Yaratma fiili sadece Allah'a aittir. O Halik'tir. Biz ise o Halik'in yarattığı yaratıklarız, yani mahluklarız. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Ve bütün bunlara rağmen insanlar

Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ilim sahibi olarak geçinip de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir takım insanların sebebiyle sıkıntı söz konusu olur insanlarda. Allah'a ulaşmayı o insanlar sebebiyle düşünmezler, gerçekleştirmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min suresi 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yu fe kullezine kânu bi ayatillahi yechadûn. Kezalike işte böyle yufeku döndürülürler. Ellezine onlar kânu oldular. Bi ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri ni yechadûne bilerek inatla inkar ederler.

inkar edenler. İşte böyle döndürülürler. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler işte böyle döndürülürler diyor Allah-u Teala. Yani onların dönmesine Allah-u Teala engel olmuyor. İnsanlar seçim hakkının sahipleri, hür iradenin sahipleri, cüz'i iradeleriyle, kişisel iradeleriyle diledikleri her şeyi yapmaya yetkili kılınmışlar. Ama her davranış biçiminin de ya derecat kazandırması ya da derecat kaybettirmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki derece kaybedip de kaybettiği dereceler, kazandığı dereceleri aşanlar için gidilecek yer cehennemdir. Böylece kişiler serbest iradelerini diledikleri gibi kullanma konusunda serbest bırakılmışlar ama sonunda ceza var veya mükafat var. Gene bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ama kendi iradesiyle o dilemiştir. Öyleyse Allah-u Teala serbest iradeye büyük değer veriyor. Serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 64. ayet-i kerime. Mümin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahül lezi ceale lekumul arda kararen ve semae binaen ve severakum fe ahsene suverakum ve rezekakum minet tayyibati tayyibat zalikumullahu rabbukum fe tebarekallahu rabbül alemin. Allahü Allah ellezi ki o ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum sizin için size el arda, arz, yeryüzü, kararen karar yeri, yerleşme yeri. Ve es semaya ve sema gökyüzü binaen bina olarak oluşturdu. Ve savverekum ve sizi tasvir etti, suret verdi, şekil verdi. Fe sonra ahsene, ahsen kıldı, en güzel şekli verdi. Suverekum sizin suretleriniz.

ve razakakum ve sizi rızıklandırdı. Minden et tayyibati temiz helal zalikumu işte bu. Allahü Allah Rabbikum sizin Rabbiniz. Fe işte tebareke mübarek yüce Allahü Allah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Diyor ki Allah-u Teala, o Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yani yerleşme yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti.

Sonra size tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı. Güzel kıldı, güzelleştirdi.

ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir.

zalikum Allah'ı, işte bu Allah Rabbikum, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. Öyleyse karar yeri, içinde bulunulacak yer, yerleşilecek yer dünyadır. Bu sebeple Allah Teala karar yeri diyor. Evler, binalar bu karar yerinin arzın üzerine yerleştirilir. Orada sabit kalınır. Herkesin kalacağı yerler karar yerlerinin işaretidir. Bütün evler birer karar yeridir. Allah Teala kainatı yaratıyor, dünyayı da yaratıyor ve dünyanın bir karar yerleşme yeri olduğunu ifade buyuruyor. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir buyuruyor Allah Teala. Her şeyi yaratan, bizleri temiz şeylerden rızıklandıran Allah ve Allah alemlerin Rabbidir. Biliyorsunuz 6 günde 3 asıl, 3 de zıttı olmak üzere 6 alem yaratmıştır. Tabii bu günler Allah'a göredir. Sizin oradaki 1000 yıl diyor Allah Teala, buradaki bir güne eşittir. Allah'ın katındaki bir gün dünya için 1000 yıldır. 1000 yıl mesabesindedir. Ve 65. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hüvel hayyu la ilahe illa huve fed uhu muhlisine lehuddine elhamdü lillahi rabbil alemin. Huve, o, elhayyu, hay, diri, hayatta. La ilahe, ilah yoktur, illa huve. Ondan başka. Fe öyleyse uduhu, ona dua edin. Muhlisine muhlis olarak, halis kılarak, lehu ona, eddine din. Elhamdülham li Allahi, Allah için, Allah'a mahsus. Rabbi, Rab, el alemin, alemler. O haydır, hayattadır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah Teala zatını burada kastediyor. Haydır diyor Allah. Ondan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illahu. Sadece La ilahe illahu. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Dinin Allah'a halis kılınabilmesi kişinin ihlasına bağlıdır. İhlassa bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir. Zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlasın sahibi olabilmesi ancak yerlerin ve göklerin melekatının ona gösterilmesiyle mümkündür. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Nefsin kalbinde %51 nur birikiminde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a ulaşır ve Allah'a teslim olur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbi halis olamaz. Halis olmadığı sürece o kişi dini Allah'a halis kılamaz. Mutlaka karışık vardır muhtevada. Karışıklıktan, katışıktan kurtulmak. Hani yağ vardır, halis zeytinyağıdır. İçinde hiçbir başka yağ, çiçek yağı mesela karıştırılmamıştır. O halistir. Eğer çiçek yağınla, susam yağınla bir başka yağlar grubuyla veya bir başka yağla karıştırılan bir zeytinyağı varsa o halis değildir. Öyleyse halis olmak, saf olmak manasına geliyor. Saf, bütün katışıklardan arınmış demek. İşte nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe nefsinizin kalbi halis olamaz. Siz de muhlis olamazsınız. Hiç kimse olamaz. Öyleyse muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dinlemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dini Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbini halis kılmışlardır. Daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları andan itibaren nefslerinin kalbi halis olmuştur. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Zülmani kapı kapanmıştır. Artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Kalbe giren nurlar kalbi %100 işgal ederler. Nefsin kalbi artık fazıllar tarafından %98, rahmet nuru tarafından %2 işgal edilmiştir. Ama nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, pintilik, cehalet ve buna benzer 19 grup afetin hepsi nefsin kalbinden atılmıştır. Saf, pırıl pırıl bir nefs kalmıştır geriye. Nefs kalbi. Burada sadece fazıllar vardır. 198. İki de rahmet. Yani nefsin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir
hüviyete ulaşmıştır. Halis olmuştur. Katışıksız, pırıl pırıl, tertemiz bir kalp. Ruh ile paralel bir seviye kazanmıştır. Nefs, ruhun bütün afetleri yok olmuştur. Affedersin, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve dolan fazıllar ruhun hasletleriyle paralel bir seviyeye ulaşmıştır. Artık o kişinin nefsinin kalbindeki bütün faktörler %100'ü nefsin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir sonuçla karşı karşıyayız. Burada halis olmak söz konusudur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye." Onlar emrolunmadılar. Allah'a halis, onun dinini halis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse dinin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir. Ve Mümin suresinin 66. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz inşallah. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim: "Kul inni nuhitu en abu dellezine ted'une min dunillahi lemma ca'eni yel beyinat min Rabbi ve umirtu en uslime li Rabbil alemin." Kul, de, söyle, inni, muhakkak ki ben, nuhitu, nehyedildim, men edildim, en abidu, kul olmam. Ellezine, onlar,

en abudu kul olmak. Ellezine onlar tedune siz tapıyorsunuz. Min den dunillahi Allah'tan başka lemma olduğu zaman cahiniye bana geldi. El beyinatü beyineler deliller min den Rabbi benim Rabbim ve umirtu ve ben emrolundum en üslüme teslim olmak.

ve için Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Şöyle oluyor mana, de ki muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Nehyedildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Demek ki müşrikler Allah'tan başka putlara tapanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la konuşuyorlar. O da onlara diyor ki ben sizin taptıklarınıza kul olmaktan, putlara tapmaktan men edildim. Çünkü bana Rabbimden beyineler geldi, deliller geldi. Bana vahiy olunuyor diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rabbim bana hakikatleri öğretiyor diyor. Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ruhumu, fizik vücudumu, nefsimi ve irademi teslim etmekle emrolundum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse alemlerin Rabbine teslim olmak, teslim olmak bir bütündür. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim edebilmek ancak 22. basamakta mümkün olur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 27. basamakta nefs teslim olur. 28. basamak 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin 5.'sinde irade Allah'a teslim olur. İşte böylece bütün teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak. İşte bu iradenin de Allah'a teslimi söz konusuysa böyle bir teslim, teslimi külli ile teslimdir. Kişinin Allah tarafından kendisine verilmiş olan her şeyi onun sahibine bir tamam teslim etmesini içerir. Ruh, veç, nefs ve irade. Dördü de Allah'a teslim olduğu zaman ancak teslimler tamamlanır. Nefsin kalbindeki afetlerin bitmesi yetmez bunun için. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun görülmesi ve Allah'ın zatının görülmesi iradenin teslimi için temel şarttır. Yerlerin, göklerin melekutunun görülmesi daimi zikre ulaşmış birisi tarafından ancak gerçekleştirebilir. Bu nefsin teslimidir. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması halinde gerçekleşebilir. Ötesi, iradenin teslimi daha da ötede bir olgudur. Kalbin bütün afetlerinden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. Ancak o tezyinden sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edebilir. Ve 67. ayet-i kerime. Hüvellezî halakaküm min turabin sümme min nutfetin sümme min alakatin sümme yuhricukum tıflen sümme li tebliğu eşiddekum sümme li tekunu şuyuha ve minkum men yutevaffa min kablu ve li tebliğu ecelen müsemmen ve li alekum takulun. Ve o ellezî ki o halakaküm sizi yarattı minden toprak turabın
sümme sonra, minden nutfetün nutfe bir damla su, sümme sonra minden alaka alakatın, alaka bir noktaya asılı damla, embriyo. Sümme sonra yuhricukum sizi çıkarır, tıflen çocuk. Sümme sonra li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz, eşüttekum. Sizin en kuvvetli çağınız. Sümme sonra li için tekunu siz olursunuz. Şuyuhan, şeyhler, yaşlılar, ihtiyarlılar. Ve minküm ve sizden men, kim, kimse yüteveffa, vefat ettirilir, öldürülür. Min kablu, önceden ve. Li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz. Ecelen, ecel süre. Müsemmen isimlendirilmiş, belirlenmiş. Ve. Lealekum, umulur ki siz böylece takulun, akıl edersiniz.

O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmını daha önce, yani ihtiyarlamadan

sizden bir kısmı daha önce, yani ihtiyarlamadan vefat ettiler. Öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.

Öyleyse Allah-u Teala ilk insanı topraktan yaratıyor. Sonra bir nutfeden. Yani bir damla sudan. Sonra bir alakadan embriyo. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Allah Teala bütün evreleri burada almış. Ve sizden bir kısmı daha ihtiyarlamadan önce

Sizden bir kısmı daha önceden. İhtiyarlamadan sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için.

Öyleyse insanlar var, daha çocuk yaşta ölüyor, genç yaşta ölüyor, ihtiyarlıyor, ihtiyar içinde ölüyor. Bir kısmı da çok ihtiyarlıyor, çok uzun bir ömrün sahibi oluyor. Bütün bunları öğrenerek diyor Allah Teala, umulur ki akıl edersiniz. Bütün bunları bilin ki diyor sizi yaratan Allah'tır. Ve Mümin Suresinin 68. ayet-i kerimesi Hüvellezî yuhyi ve yumît yumîtu fe izâ kâda emren fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun feyekun hüve o ellezî ki o yuhyi hayat verir, yaşatır ve yumîtu ve öldürür. Fe o takdirde o zaman izaka da hükmettiği zaman emren bir iş. Fe o takdirde o zaman innema sadece yekulu söyler der. Lehu ona kun. Ol. Fe o takdirde o zaman hemen yekunu olur. Hayat veren de öldüren de odur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve o hemen olur. Öyleyse hani bir takım din alimleri var. Ruh insana hayat verir derler. Ruhunuz vücudunuza ayrılırsa ölürsünüz derler. Allah Teala burada öyle olmadığını bir defa daha belirtiyor. İnsana hayat veren ruh değildir diyor. Benim. İnsanı öldüren de ruhun vücuttan ayrılması değil, benim öldürme talebimdir diyor Allah Teala. Ben dilersem dilediğim anda kişi ölür. Herkese Allah Teala belirli bir kader tayin etmiştir. Herkes belli bir zaman parçası yaşayacaktır. O zaman parçası sona erdiğinde o kişi mutlaka ölecektir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Hiç kimsenin hayatı kimsenin elinde değildir. Ömrü belli bir noktaya kadar tayin edilmiştir. Hem zaman koordinatı bellidir, hem mekan koordinatı bellidir. Nerede ve ne zaman kişi ölecektir? Ezelden Allah Teala onu tayin etmiştir. Öyleyse birileri bir başkasını öldürmek istiyor. Kişinin ömrü ne zaman bitecekse o kişi o zaman ölür. Eğer birisi bir başkasının ölümüne sebep olmuşsa bilsin ki eğer o öldürmeseydi bir başka sebeple o kişi aynı anda ve aynı yerde mutlaka ölecekti. Kimsenin ölümü hiç kimseye ait değildir. Kader tayin edilmiştir. O gün orada o kişi ölecektir. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki münafıklar dediler ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala onlar oraya götürülecekti ve orada ve aynı dakikada öleceklerdi. Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de oraya gelip orada ve o dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse hayat veren de, öldüren de Allah'tır. Mü'min suresi 68. ayet-i kerime. Hayat veren de, öldüren de Allah'tır.
Mü'min 58, 68. Bu insanların iddialarının hiçbir şeye, hiçbir asla dayanmayan kuru iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu Allah Teala her ayetle ayrı ayrı ispatlıyor. Bir takım din öğreticileri var sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyor adam. Allah'ın üzerine 12 defa farz kıldığı bir hususa inanmıyor. Ve diyor ki hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Ve sadece bunu düşünse kendine alakadar olan bir konu. Tamam, Allah'a ulaşmayı dilemez. Cehenneme de gider. Ama bu insan bir öğretim üyesiyse ve insanları bunu öğretiyorsa o zaman orada büyük problem var. Demek ki Kur'an'ı hepimiz öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'ın hakikatleri Kur'an'da bütün boyutlarıyla vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah-u Teala.

Allah Teala buyuruyor 69. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine yücadilune fi ayatillahi enna yusrafun e mi lemtere görmedin elemtere görmedin mi yücadilune mücadele ediyorlar tartışıyorlar fi hakkında ayeti Allah'ı Allah'ın ayetleri hakkında enna nasıl yusrafune döndürülüyorlar Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi onlar nasıl döndürülüyorlar Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler. Onlar nasıl döndürülüyorlar diyor Allah Teala. İblis tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından, tağut tarafından döndürülüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini İnşallah burada tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhim galim magdubu aleyhim ve lezzalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek gene mutluluk üzere beraber olalım diyorum. Ne dersiniz? Mutlu olmak. Herkesin mutlu olmak için can attığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyle paraların içinde yüzen insanları mutlu zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Belki birçok insanın en büyük handikapı paradır. Ama şunu bilsinler ki o kardeşlerim, para mutluluğun sebebi değildir. Asli sebep sizde. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Buradan hep mutluluğun Allah'ın koyduğu formülünü veriyoruz size. Mutlu olmanız, başkalarını mutlu kılmanıza bağlı. Hangi ölçüde bunu yapabilirseniz, o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerle beraberiz. Hadi gelin beraberce bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Allah'ın yolunda bir olalım, beraber olalım. Kalp kalbe olalım, gönül gönüle olalım. Can dostu olalım. Birçok insan o ulaşamadığı, erişemediği mutluluğu çok uzaklarda bir şey olarak düşünür. Herkese göre farklı bir mutluluk vasıtası vardır ya da sebebi vardır. Eşiyle geçinemeyen bir aile üyesi, karı veya koca, eşiyle, eşi kendisine iyi davrandığı zaman mutlu olacağını zanneder. Bilmez ki öyle olsa bile nefs başka sebeplerden onu gene huzursuz etmeye devam edecektir. Her zaman sizi mutsuz edecek, huzursuz edecek sebepler oluşacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça. Sonsuz mutluluğun arkasında daimi zikir var. Ne zaman hep Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla doludur. Afetlerin hepsi kalbinizi terk etmiştir. Huy canın yongasıdır derler. Huy çıkmayınca, can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Sevgili kardeşlerim, doğru değil. Bir insan ne kadar kötü huylu olursa olsun, zikir yaparken kötü olması mümkün değildir. Her zikir, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa hepsini kapı dışarı eder. Zikir boyunca size şeytan tasallut edemez. Ne öfke afetiniz, ne kin afetiniz, ne intikam afetiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, irşat makamına ulaşıp da kalbinizdeki küfür kelimesi alınmışsa, kalbinizin içine iman yazılmışsa,
bu şartların sahibi olan bir kişiye zikir yaptığı zaman onun nefsinin kalbi sadece faziletlerle dolar. Ve nefsin kalbi ona bir mutluluğu yaşatır. Eğer kalbinizde bütün afetler yok olmuşsa, sizin huzursuz olmanız, mümkün olmanız, mutsuz olmanız mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, Allah'ın güzelliklerini insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hep mutsuzlar. Mutluluğun formülünü bilmiyorlar. Bütün sıkıntılar cehaletin arkasına saklanırlar. Cehalet aslında sadece çözümü bilmemektir. Her açıda cehaleti yakalarsınız. Çözümü bilmemek. Neden böyle diyoruz? Hep problemlerimiz mi var da çözümü bilmemek? Evet, hep problemlerimiz var. Hiç kimse gösteremezsiniz. Problemi olmayan bir insan gösteremezsiniz. Kafasında bir sürü tilki dolaşır, kuyrukları birbirine değmeden hep bir takım problemleri çözmek için düşünür insanlar. Mutlaka şu anda hepinizin bir problemi vardır. Hangi standartlarda olursa olsun, problem çözülmesi gereken bir düğüm demek. Herkesin hayatında her saniye çoğunlukla başkaları tarafından oluşturulan problemler oluşur. Her zaman vardır. Önemli olan o problemlerin çözümü için yolu bulabilmeniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanların çok büyük bir kısmı sonsuz bir labirentte, binlerce, on binlerce yolu olan ve birbirine bağdaşmayan bir labirentte yollarını kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir tek sebebi vardır. Kendilerini o labirentten kurtaracak olan, çıkış yolunu bulduracak olan ilme sahip olmamaları. Herkesi alıyoruz devreye. Daimi zikre ulaşmadıkça herkes bu labirentin içindedir. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman problemler bitecek mi? Hayır, problemler ömrünüz boyunca hep var olacak. Ama problemlerin sizin üzerinizdeki yükünü Allah-u Teala mutlaka sıfırlayacak. Öyleyse hiçbir devrede çıkışı mümkün olmayan bir labirentte olmayacaksınız. Her zaman ufkunuz Allah'a doğru olacaktır.

öksürüklü bir çıkışa sahip olacak. Her zaman çıkış daima vardır. Allah bütün çözümleri bilir. Ama biz insanlar bilmeyiz. Ne mutlu o insanlara ki Allah'tan tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlardır daimi zikirle. Ne diyor Allah Teala? Senden önce de Resuller, erkekler göndermedik ki onlara vahyetmiş olmayalım. Senden önce de vahyettiğimiz erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Nedir? Zikir ehlinin durumu nedir? Çok açık, çok basit. Allah ile konuşmak,

Onlar irşat takvasının sahipleri, onlar mürşitler. Onlar resuller. Onlar her devirde bir tek kişi olmak üzere devrin imamları. Öyleyse muhtevaya bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeyin insanlar tarafından özellikle çerçevelerinden çıkarıldığı bir boşlukta yüzüyor dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleri ne kadar acı bir gerçek ama alimler tarafından devre dışı bırakılmış. En güven duyduğunuz isimlerin açıkladığı tefsirlere bakıyorum sevgili kardeşlerim. Ve korkunç bir hayal sükutu. Dikkat edin, hayal sükutu değil. Hayal sükutu, düşmesi demek. Kaç kişi kaldık eskilerden şurada sevgili kardeşlerim? Asıl benliğini, Osmanlılığını kaybetmemiş. Onun için öksürüklerle konumuza hep devam ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu can bu tende kaldıkça ne öksürükler ne hastalıklar, hiç merak etmeyin, bizi birbirimizden ayıramaz. Ölüme gelince o da Allah'ın elinde. Öyleyse her açıdan biz onunuz, her şeyimizle, ama aynı zamanda da sizleriniz. Her şeyimizi, zamanımızın her parçasını sizin için kullanırız. Sizler için kullanırız. Öyleyse burada bilin ki hepinizi çok seven, hepiniz için yaşayan, sizlerin mutluluğunuz için var olan birileri var. O birilerinden biri işte bu. Sizin içiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne kadar hazin bir tecelli, tefsirler görüyorum sevgili kardeşlerim, mealler görüyorum. Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzaklarda, Allah'ın söylediklerinin ne kadar dışında kalmış insanlar. Bu iblisin bu kadar kurnazca tuzaklar kurabilmesi, bütün insanları kandırabilmesi, hazin bir tabloyu ortaya koyuyor. Allah ile konuşmak, ondan vahiy almak imkanını bulamayan insanlar, farkına bile varmadan şeytanın tuzağına balıklama dalmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra elimizde kalanlara baktığımız zaman korkunç bir gerçek çıkıyor karşımıza. Allah'ın

Kur'an-ı Kerim'i onun anlattığının tamamen dışında bir hedefe ulaştırılmış. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak yerde son derece hazin bir olay. Kurtuluştan men edecek olan bir hüviyet kazanmış. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. O en tanınmış insanların Kur'an-ı Kerim meallerine, Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, zaten tefsirlerin sayısı çok az. Ve korkuyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın söylediklerinin gizlenmesini sadece temin eden o açıklamalara insanlar o tertemiz kalpleriyle inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, durum insanların sarılabilecekleri bir dal bulamamaları noktasına gelip dayanmış. Her dilde yapılan çevirilere de baktığım zaman aynı korkunç gerçeği görüyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i mealler açısından, tefsirler açısından hedefinin tamamen tersini gösteren bir hüviyet almış. İnsanları yedi safhaya götüren değil, yedi safhanın hepsinden alan, cehenneme götüren bir dizayn kazanıyor. Hep alıyorum, bakıyorum sevgili kardeşlerim. Acaba o ne yazmış? Acaba şu kadar güvenilen falanca adam ne yazmış? Korkunç netice sevgili kardeşlerim. İblis perde arkasından görünmeyen bir sıfatta bütün insanların hidayetini engelleyecek olan her şeyi yapmış. Onun için hidayetin bu devirdeki önemini içim yanarak hüzünle, kaygıyla gözlemliyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın bugün içinde bulunduğu hercümerç sebepsiz değildir. Allah'ın bir tek dini artık bir tek din değildir. Yüzden fazla din vardır dünya üzerinde. Mukaddes kitaplı olan dinler de dinler olduğunu zannetmektedirler. Ve Allah'ın yedi safhası İslam'da dahil olmak üzere bütün dinlerde insanların %90'dan fazlasına unutturulmuş durumda. Onun için Allah'ın bize öğrettikleri, sevgili kardeşlerim, sözümü dikkatle dinleyin. Allah'ın bize öğrettikleri diyorum. Kitaplardan öğrendiklerimiz değil. Size Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kitaplardan öğrendiğimiz bir şeyi söylemeyiz. Ve o Allah'ın söyledikleridir ki insanlığın nasıl bu kadar canavarlaşabileceğini, nasıl bu kadar menfaatlerine düşkün oluşlarını, nasıl birbirlerini öldürebildiklerini çok güzel açıklıyor. İblis özellikle din adamlarını kullanmış.
Allah'tan vahiy almayan din adamları.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu pırıl pırıl en aydınlık günlerden daha aydınlık bir zemin içerisinde sizi hayatınız boyunca götürür, ondan sonra da sonsuza götürür. Mutluluğunuz kesintisiz. Ama ya subaşlarını şakiler tutmuşsa, Allah'ın bütün güzelliklerini çoğu özellikle kasıtla yok olmuşsa, sonradan gelen nesiller de onların o yanlışlıklarını çoğu bilmeksizin ama sorumsuzca devam ettirmişlerse ve bugün dinlerini yaşamak isteyen insanların yaşamaları çok büyük bir kısmı için imkansız hale gelmişse, işte problemimiz orada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın insan kurtuluşunun 7 safhasını içeren o dizaynı. Artık ne tefsirlerde ne meallerde görünmüyor. Herkes, sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerini değiştirmiş olanların kumandasına girmiş. Asırlar boyunca yeni nesillere eskilerin ulaştırdığı bütün dokümanlar, Allah'ın söylediklerinin dışında bir hüviyet kazanmış. Bugünkü İslam öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. İslam'dan bir enkaz kalmış. İslam'ın 5 şartı. Onun için Allah Teala buyuruyor, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diye. Eğer insanlar ibadet ederek İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, böyle bir dizaynda bizim için böyle bir dizaynda bizim için sadece hüzünlenmek kalıyor. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. Yeni bir tefsir, yeni bir meal. Bütün kapılar kapatılmış.
İblisin söylediklerine dikkat edin. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç bütün o insanları kendime bağlayacağım diyor Allah Teala'ya. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Her şey yok edilmiş. Ve bunları anlatan biz ve bizim gibi bütün milletlerin içinde olan Allah'ın vahyini alanlar hepsini insanlar inkar etmişler. Onların söylediklerine uymayan, Allah'ın söylediklerini ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarını söylediğimiz için. Ne kadar hazin bir tablo sevgili kardeşlerim. Bugün dünyada bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır hamdolsun. Hiçbir devirde yok olmayacaklardır. Bugün de bütün kavimlerde var. Size biz ne anlatıyorsak, onlar da kendi kavimlerine, kendi milletlerine, onların lisanıyla aynı şeyleri anlatıyor. Ama bütün toplumlarda hepsi dışlanmış vaziyette. Özellikle su başlarını tutanlar, söylediklerinin yanlış olduğunun anlaşılmaması için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ve imkanlar zaten onlarda sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyada televizyonları parselleyenlere dikkatle bakın. Bütün gayretleriyle Allah'ın söylediklerini tersine çıkarmaya, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öyleyse yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar sevgili kardeşlerim. Asırlar boyunca Allah'ın nurunu kimse söndürememiş. Söndürememiş de ne olmuş? Şu olmuş. Bütün dinlerin içinde insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Yaşamamışlar. Yaşamayacaklar. Ama bütün dinlerin içinde ne kadar din zannedilen şey varsa hepsinin içinde o dinin mensuplarının %10'undan çok daha az bir kısmı hangi dinin içinde bulunurlarsa bulunsunlar bizim size öğrettiklerimizi öğretiyorlar ve yaşıyorlar. Onlar Allah'ın dostları. Ve tabii bu muhteva birçok anlaşmazlığın temelini oluşturur. Sahtekarlar her devrede bütün imkanların sahibidirler. Ve Allah'ın dostlarını, Kur'an doğrularını söyleyenleri ki aslında ikinci bir kitap hiç olmamıştır. Bütün kitaplarda Allah Teala tek bir şeriatı, Kur'an'daki şeriatı söylediğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün karanlıklar sona erecektir.
en azından hakikati herkese ispat edeceğiz. Onun için dikkatle bize bakın. Sadece doğruları söyleriz. Ve Kur'an-ı Kerim bu doğrulardan örülmüştür. En açık şekilde Allah'ın hidayetten bahsettiği bütün ayetler hidayeti yok edici bir hüviyette Türkçe'ye çevrilmiştir. Başka dillere de öyle çevrilmiştir. Sevgili kardeşlerim, evet, öksürük bitti. Allah'ın hidayet çağına hamdolsun ki ulaştık. Bu çağda mühür bizdedir. Daha konumuzun başlangıcındayız. ...27. yıl. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bu kainattaki en büyük düşmanına saldırıyor. O biziz. Gelecek günlerde bunu hepiniz açık ve kesin bir şekilde göreceksiniz. Perdeler kalkınca gerçek ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar da onun tarafından kandırıldıklarının farkında bile olmadan Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ne kadar hazin bir tablo değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların Allah'ın 7 tane safhasını sahabenin hepsini yaşamasına rağmen unutabilmesi ve Allah'ın dostlarına karşı çıkabilmesi, ona düşman saflarda yer alabilmesi, gerçekten üzerinde çok düşünülmesi lazım gelen bir fenomendir. Bu fenomenin gelişme süresince gelecek günlerde perdeler bir bir önünüzde, ufkunuzda açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya hidayeti öğretmekle vazifelendirildik. İşte o ne olduğu bilinmeyen hidayet. Nedir hidayet? Nerede hidayet kelimesi geçmişse ulaşmak manasına gelen bu kelime, vasıl olmak, ulaşmak manasına gelen bu kelime doğru yol,
kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinde olmaktır. Yolun kendisi değildir hidayet. Yolun üzerinde olmaktır. Niçin yolun üzerinde olmaktır? Ruhunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsi Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Nefsin sırat-ı müstakimi. İradeyi Allah'a teslim etmek için sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. İradenin sırat-ı müstakimi. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir merdiven üzerinde İslam 7 tane safhadan oluşur. Size hidayet nedir sualinize verdikleri cevap, hidayet doğru yoldur şeklinde olursa, onlara hemen ikinci bir sual sorun sevgili kardeşlerim. Onların duralayacakları, cevap vermekte zorlanacakları bir sual. Hay Allah razı olsun deyin. Siz dediniz ki hidayet doğru yoldur. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Böyle dediğiniz zaman size cevap verirken hayli tekleyeceklerdir. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Çünkü kitaplar o insanların farkına bile varmadan şeytana alet olan insanların asırlar boyunca sevgili kardeşlerim arkasında sadece Allah'tan vahiy alamamaları var. Ve neticede şu çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim nedir diyorsunuz? Doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyorsunuz? Cevap vermiyorlar.

hidayete de doğru yol, sırat-ı müstakime ve sırat-ı müstakime de doğru yol diyenler, bir ikilem içinde kaldıklarını acaba hiç düşündüler mi? Sırat-ı müstakim Allah'ın dosdoğru yoludur diyor. Çok güzel. İki doğru arasındaki, iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru yoldur. Ama bu iki noktadan birisi sizin bulunduğunuz yerse, ikinci nokta neresi? Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala Kur'an'ın her yerinde söylüyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. İsra suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu bana ulaştıracak yol diyor. 73 ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Allah-u Teala. Ve sevgili kardeşlerim, hepsi tahrif edilmiş. Türkçeleştirilirken de, İngilizceye çevrilirken de, Arapça açıklamalarında da hepsi iblisin korkunç bir tuzağıyla tahrif edilmiş. Öyleyse buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıyadır. Kur'an'ın hiçbir harfi asli metninde bugüne kadar değiştirilememiştir. Bir tek kelimesi değiştirilememiştir. Bir tek harfi değiştirilememiştir. Ama ne yazık ki Kur'an'ın açıklamalarına gelince İblis orada konuya el koymuş. Neden? Başkasını yapamayacağı için. Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin olmaması yüzünden. Bu kitabın muhafızı biziz diyor Allah-u Teala. Bu kitabı muhafaza edecek olan biziz, biz diyor. Yani indiren de biziz, muhafızı da biziz, kimseye dokundurmayız diyor. Ama dokundurmadığı Kur'an'ın aslı. İnsanlar Allah'ın ne söylediğini siz anlayamazsınız. Bunu ancak biz açıklarız. Fikrini başka insanlara kabul ettirerek yola çıkmışlar. İblis hepsini ayrı ayrı etkilemiş. E zaman içinde Kur'an-ı Kerim açıklamaları, mealleri, tefsirleri zaman boyunca bugüne gelene kadar şirazesinden tamamen çıkmış. Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir yük altında olduğunu şimdi çok iyi anlıyoruz. Etrafındaki insanlar hep o eski yanlışların devamını ona kabul ettirmeye çalışırken o büyük bir hüznün içindeydi. Doğruları söyleyememenin, açıklayamamanın o büyük sıkıntısını yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, size çağımızın en önemli olayından bahsediyorum. Hidayet. Hidayet Allah'a teslimleri içerir.
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bizi ilk defa dinleyenler, hiç duymadığınız şeylerden bahsediyoruz değil mi? Evet, çünkü o kitapların hiçbirinde bunları bulamazsınız. Ve hakikatleri gizlerken çok ustaca davrandıkları da iddia edilemez. Birçok yerlerde büyük hasar vermişler kendilerine. Kolayca yakalanabilecek olan yüzlerce hata. Sevgili kardeşlerim, bu hataları bilerek kasıtlı yapanlar da olmuş. Ama şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri olarak kabul ederek, doğrunun o olduğunu zannederek yapanlar da var. Ne yazık ki hüsnü niyetle suyu niyet ikisinin de ulaştığı yer aynı. Çünkü hüsnü niyetin de arkasında iblis var. Kişi iblisin kendisine öğrettiklerini, kendi düşüncelerini düşünen, kendi düşüncelerinin mahsulü zanneden bir hüviyet taşıyor. Bütün bu kainattaki en sahtekar mahluk iblistir. Bütün insanlarla onun dostları, kabilesi devamlı temas halindedir. Ve sizin içinizdeki sessiz sesinizi, düşüncenizin sesini çok güzel taklit etmek yeteneğinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman din tarihinin yeni bir safhaya girdiğini göreceksiniz. Karanlık dağların arkasından güneş doğmuştur. Hidayet güneşi. Öyleyse hidayet bütün dünyaya mutlaka açıklanacaktır. Ve biliyorsunuz bir atalar sözü var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın radyolarını, Allah'ın televizyonlarını kapatmak, güneşi balçıkla sıvayabilmek anlamına gelmiyor. İşte bizi o radyolardan, televizyonlardan dinlerken, şimdi uydudan dinliyorsunuz, şimdi bilgisayardan dinliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size bilgisayarla şu anda ulaşabiliyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam, İslam'ın 190'dan fazlası tarafından artık yaşanmıyor. Ki o yaşantı Hazreti Musa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Ki o yaşantı Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Bütün nebilere, bütün resullere tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti Adem'in de ona tabi olanların da yaşantısıydı. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'a teslim dini, yani hidayet dini.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gözlerinizin içine baka baka yalan söyleyenler çoğu bilmeden bu yalanı söyleyenlerdir. Kendilerine bir miras bırakılmıştır. Bu miras yalanlar üzerine oturtulmuştur. Hüsnüye sahibi olanlar da, kötünüye sahibi olanlar da aynı noktaya ulaşmışlardır. Yalanlar üzerine, yanlışların üzerine inşa edilmiş bir iskelenin üstündedirler. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, şu anda yaşamakta olan nesillerin içinde en bahtlı olan insanlarsınız. Çünkü dünya ve kainat hidayetinin merkezinde yaşıyorsunuz. Bizimle berabersiniz. Allah'ın öğretisini sizlere sunan bizimle. Öyleyse kalbinizdeki şey hep hidayet güneşi olacak. İnsanların Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmek mecburiyetinde olduğunu bilenlersiniz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizi engelleyebilmek için her şey yapılıyor. Elbette şeytanın dostları uyumayacaklardır. Onun insanların %90'dan fazlasını kendisiyle birlikte cehenneme götürecek olan sahtekarlıklarına son vermek zamanı gelmiştir. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile iblis değiştirmeyi başaramamıştır. Öyleyse her şey Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde ifade edilmiş. Ve daha güzeli, bütün sahabenin o İslam'ın 7 tane safhasını yaşadığı ayetlerle yegan yegan anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Kavramlar koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. Farzlar koymuş. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Tam 12 defa. Ve din adamları yetişmiş asırlarca. Ve bugün de onların kalıntıları, bütün televizyonları parsellemişler. Diyorlar ki, ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Ruh insana hayat verir. Herkes bunu biliyor, sen bilmiyor musun? Ruhu aldığınız zaman kişi ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bunları adamlar açık açık söylüyor. Herkes de söylediklerine inanıyor. Öyle bir kültür almışlar. ...73 ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor.
19 tane ayrı fiil kullanmış. Ve bu 73 ayet-i kerimeden 12'si farz. Ve insanlar fütursuzca hiç anlamadıkları şeyleri sadece iddia ediyorlar. Yaşamadıkları şeyleri. Onun için sevgili kardeşlerim, o kitabı bir defa daha dikkatle okuyun. Saptırılan ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an'daki hidayet ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim, gelecek günler her geçen gün Allah'ın söylediklerinin biraz daha aydınlık kazandığı bir olayı yansıtacaktır. Hidayet. Hidayet güneşi doğmuştur ve şimdi görevi etrafı, dünyayı ve kainatı aydınlatmaktır. Çünkü hidayet alemlere hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde varsınız. Hepiniz hidayete ermek üzere hayata getirildiniz. Ve gelecek günlerde hiç kimsenin sizin hidayetinize mani olamadığı bir noktaya ulaşacağız. Öyleyse bir taraftan şeytan açıktan açığa 8 tane uydudan birçok üniversitesiyle bütün dünyaya transandantal meditasyonu, yogayı, hipnozu, bütün şeytani ilimleri ulaştırırken öbür tarafta inananlar kendi işlerinde yüzlerce gruba ayrılmışlar. Ve insanların, inananların içinde de %90'dan fazlası salt bilmedikleri için, doğrunun ne olduğunu bilmedikleri için, iblis onlara yanlışları doğru diye yutturduğu için kurtuluşa ulaşamayacak durumdalar. İşte bu devirde bütün o insanlara kurtuluşa ulaştırmakla, öğretmekle görevliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz 12 ihsan, 7 nimet. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki dini hayat, Allah'a yaklaşma sadece bir tek kapıdan geçilerek başlayan bir hayattır. O kapı Allah'a ulaşmayı dileme kapısıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ne 12 tane ihsanı, ne 7 tane nimeti alması mümkün değildir. Tabii bu nimetlerin arkasından da Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Davetedeki ve için nefsin ve iradenin teslimlerinde kişinin gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereden başlıyor hikayemiz? Kur'an 28 basamakla bir bütün dizaynı göz önüne sermiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamakta diler. Üçüncü basamağa ulaşır. Yoksa hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Birinci ve ikinci basamaklarda kalır ve gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşır. 12 tane ihsan alarak 14. basamağa ulaşır. Ve 14. basamakta 7 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak teslim eder. 27. basamakta nefsini aynı hüviyete ulaştırarak Allah'a teslim eder. Yani nefs de bütün afetlerden arınmış olur. 14 mertebe afetlerden arındıktan sonra da müzeyyen olma gerçekleşmiş olur. Ve nefs Allah'a teslim olur. Basamak. Dördüncü kademede o kişinin irşada ulaşmasını kaplar. Beşinci kademede de iradenin Allah'a teslimini oluşturur. Böylece 28 basamaklık bir Allah'a yaklaşım müessesesi, Allah'ın kulluğunun en üst mertebesinde sona erer. Allah'a kul olma konusunda Allah'a yaklaşım söz konusudur. Bunun neticesi ise bütün bu standartları aşarak Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Evvela bütün insanlara bakıyoruz. Herkes olayları yaşar. İnsanlar olayları yaşıyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir. Ama o sizin için bir şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer ama o sizin için bir hayırdır.
Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şerre ve hayra bakıyoruz. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şer. Birisi bir başkasının arabasını çalıyor. Çalan hırsız memnun. Halbuki hırsızlık yapmış, şer işlemiş, derecat kaybetmiş. Arabası çalınan mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, üzülüyor. Ama hayra üzülüyor çünkü hırsızın kaybettiği dereceler onun kazançhanesine yazılıyor. Kişi hayra ulaşıyor. Yani biliyorsunuz amel defterimizde sağ taraf kazandığımız derecelerin, sol taraf kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Her iki tarafta kümülatif olarak devam eder. Ve her iki tarafta da son rakam mutlak olarak bellidir. Kimin sağ taraftaki sevap rakamları kıyamet günü sol taraftaki günah rakamlarından, kazandığı rakamlar, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cehennemidir. İşte hayat hikayemiz ve sonucu. Böyle bir dizaynda birinci basamakta kişi olayları yaşıyor ama genellikle yanlış değerlendiriyor. İkinci basamakta bu değerlendirmenin tatbikata girişi var. Kişinin olaylar karşısındaki davranış biçimleri. Allah-u Teala her sene insanları 2-3 defa imtihan ediyor. Onların üzerine problemler vererek imtihan ediyor. Ve bu imtihanlarda kişilerin davranış biçimleri esas teşkil ediyor. İşte bu davranış biçimlerine dayalı olarak Allah-u Teala insanların büyük kısmını seçiyor. Seçmedikleri kişinin davranış biçimlerine dayalı. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bu kendisine yetmeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan çevirme konusunda bir gayretin sahibi ise böyle bir insan Allah-u Teala tarafından seçilmez. Bu kişi kalbinde maraz olan kişidir. Bu kişi zevk, kalbinde zevk olan kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar eden kişidir. Bu kişi Allah'ın bu konudaki ayetlerini inkar eden kişidir, yalanlayan kişidir ve gizleyen kişidir. Onlar seçilmezler. Seçilenler bugünkü konumuzun kahramanlarıdır. Yani 12 tane ihsanı ve 7 tane nimeti yaşayacak olanlar Allah-u Teala tarafından seçilenlerden oluşacaktır. Bu seçilenler insanların %90'dan fazlasını teşkil ettiği halde seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daha aşağıda bir rakamı ifade eder. Kurtulabilen sadece bir tek fırka olacaktır. O da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenlerdir. Şirke düşmeyenlerdir onlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlardır. Ayetlerini öğrenenlerdir ve tatbik edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa geçer. Birinci ve ikinci basamak olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek, olaylara karşı aksiyonel göstermeyi muhtevasını alır. O olaylara karşı acaba aksiyonumuz ne? Ne tepki gösteriyoruz? Allah-u Teala'nın bize verdiği etrafımızda oluşan olaylarda
Acaba tepkimiz ne? Davranışımız ne? Neyi hedef almışız? Bu Allah için önemli. İnsanların %90'dan fazlası bu iki basamağı işgal eder. Birinci ve ikinci basamaklar. Onlar cehenneme gidecek olanlardır.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu anında görür, işitir ve bilir. Ve görmekle, işitmekle, bilmekle kalmaz, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. Affedersiniz, Yusuf suresinin. Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizde acaba ne var? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa dilemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek sevgili kardeşlerim. İşte dilemeyen hiç kimse de Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. O kişi ebediyen ikinci basamakta kalır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonraki bütün gelişmeler rahim esmasıyla tecellinin birer sonucudur. Bu tecelli evvela ne yapar? Burada hem uzuvları hem hastaları gözden geçirmek durumundayız. Evvela insanlar mutlaka davete muhatap olurlar. Yani herkese mutlaka tebliğ yapılır. Zamanımızda artık haberleşme araçları çok geniş bir spektrumdadır. Ve bu geniş spektrum üzerinden mutlaka bütün insanlara davet iletilir. Davete muhatap olmayan hiç kimse kalmaz. Nereden biliyoruz? Çünkü kıyamet günü insanlar sadece iki yere gidebilirler. Bir kısmı cennete gidecektir. Davete muhatap olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Uyarısına muhatap olmuşlardır. Onu yerine getirmişlerdir ki Allah'ın cennetindedirler. Öyleyse hepsi buna muhatap olmanın hedeflerini oluşturmuşlardır. Geri kalan kesim %90'dan fazlası insanların ise cehenneme gidecek. Her birinin cehenneme girdiği noktada onlara, cehennem bekçileri diyecek ki size Allah'ın Resulleri, sizden olan Resuller gelip de, yani sizin kavminizdeki Resul, sizin zamanınızda yaşayan Resul, o kavimde her devrede yaşayan başka bir Resul var olacağı için Resuller kullanılıyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size Allah'ın ayetlerini okuyarak söylemediler mi? Onlara da ve size Resuller gelmedi mi? Cehenneme girenlerin hepsi aynı cevabı veriyor. Evet, geldi. Ama azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Kim cehenneme gidecekse insanların %90'dan fazlası mutlaka cehennem kapısında bu suale muhatap. Allah-u Teala'nın Resullerini gönderme dizaynına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Biz Resullerimizi amenü olanları müjdelesinler diye ve amenü olmayanları uyarsınlar diye göndeririz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdelenmesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın dizaynı neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kurtuluşa ulaşabileceğini, dilemeyenlerin asla kurtuluşa ulaşamayacağını. Ve herkes davete muhatap oluyor. Bu davete gösterilen tepki iki şekilde tecelli ediyor. Ya insanlar davete evet diyorlar, o zaman Allah Teala onların hastaları üzerindeki ve uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Veya hayır diyorlar, o zaman Allah Teala onların uzuvlarını engelliyor. Gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor kişinin, kulaklarına vakra koyuyor, kalbine ekinnet koyuyor. Kimlerin? Allah'ın davetine icabet etmemekle kalmayıp, itiraz edenlerin, karşı çıkanların, bunları söyleyenden nefret eden insanların gözleri, kulakları ve kalpleri bağlanıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın de bu noktada olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri bağlananlar, Allah'ın ayetlerine şiddetle itiraz edenler, hayvanlardan daha aşağı derecede dalalette olanlar. İşte Ali İmran suresinin

Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, onlarla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlardan, onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın birinci etapta bahsettiği insanlar, karşı çıkanlar, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek hitap ettiğin zaman ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestur altında bir perde koyarız. Bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kalplerine seni anlamamaları için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bu vakranın, ekinnetin, hicab-ı mestürenin uzuvlar üzerine konmasının arkasında itiraz var, nefret var irşat makamından. Çünkü sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. İster böyle olsun, önce bunu vücuda getirsin Allah Teala, hemen arkasından mutlaka o kişinin hastaları üzerindeki işlemini de tamamlar. Onların gözlerindeki, onların görme hastalığının üzerine gışavet çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Onlar görmezler, göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Hem uzuvlarını kapatmıştır Allah-u Teala, hem de hastalarını. Ama bir kişi itiraz etmemişse, bu olayı kabul etmemiş, tatbikata sokmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama itirazı etmemişse, o zaman Allah-u Teala onları uzuvlar açısından değil, hastalar açısından evvela cezalandırıyor. İşte Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki, Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri görüyor musun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarıyla Allah'a şirk koşanlar, şirkte olanlar, şirkli olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte diyor Allah Teala, onların görme hastalarının üzerine onları ilimleri üzere delalete bırakırız diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edenleri görüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzerine delalete bırakırız.
Bu dalalete bırakan insanların özellikleri, onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor. İşitme hastalarını mühürleriz. İdrak hastalarını da mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü büyük bütün fırkaları oluşturdukları için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler. Kendi hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Bunun arkasından zaten Allah Teala uzuvları da kilitleyecektir. Bu iki faktör birbirinin arkasından geliyor. Başlangıcı olayın bu grupta direkt olarak itiraz etmeyip de hayır demeyip de ama tatbikata sokmayanlar için önce hastalar kapatılıyor ve kişi küfürde kalıyor. Kişinin küfürde kaldığı da Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde anlatılıyor. Habibim diyor Allah Teala sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Ve biz onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz. İşitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Kim bu insanlar? Küfürdeki insanlar. Sebep ne? Allah'ın davetine hayır demişler. Muhatap olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hiç etkilenmemişler. Pozitif istikamette bir atılımları yok. İşte böylece bütün insanların mutlaka davete muhatap olması ve davetin arkasından da mutlaka bu mühürlere sahip olmaları söz konusu. Ne zaman bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman Allah Teala Furkan suresinin Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onlara 7 tane Furkan veriyor. Ve böylece kişi 4. basamakta Allah Teala'nın Rahim esması ile tecelliye başlamasıyla kişi pozitif etkilenmeye başlıyor. 5. basamakta Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı bu mestureyi alıyor ve görme hastasının üzerindeki kışaveti alıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor ve Semi isimli işitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. Ve kişinin 3. safa, 7. basamak kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ikneti dışarı alıyor. Ve kalbinin içine imanı kalbinin içine ihbat koyuyor. İşte bu nokta kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin özelliklerini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o bir Allah'a inanıyor. İki Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa farz kıldığını biliyor. Allah'a inanıyor bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden mülaki olmasına inanıyor iki, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bunun üzerine Allah Teala Enfal suresinin 25. ayet 29. ayet-i kerimesinde diyor ki
Kim böyle olursa Allah'a dilerse, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Bu 7 tane furkanın her birisinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişiye derecat kazandırıyor Allah-u Teala ve böylece günahları tamamen örtülüyor 7 tane furkanla. Görmeyen, işitmeyen bu kişi gören, işiten ve idrak eden bir kuvvete geliyor. Burası 7. basamak. Ve kişi Allah-u Teala'dan bu noktada 7 tane furkan almıştır. Bunlardan görmeyle ilişkili olan iki konu, gözler ve görme hastası 12 tane insandan birincisini ifade eder. Kulaklar ve işitme hastası ikinci ihsanı ifade eder. Sonra Allah-u Teala'nın kalbe tesiriyle vücuda getirdiği olgu, kalbin mührünü açması, kalpteki ikindeti alması, yerine ihbatı koyması, üçüncü muhtevayı ifade ediyor. Öyleyse 5. 6. 7. basamakta 3 basamak geliniyor. Ama tam Allah'tan 7 tane ihsan alınıyor. Bunlar Allah'ın başlangıçtaki 7 ihsanı. Allah'a ulaşmayı dileme safhasındayız. Yani Allah'a mülaki olmaya, yevmil ahire inanmak ve Allah'a ulaşmayı dilemekle vücuda gelen ilk 7 basamak, 7 tane ihsanla burada tamamlanıyor. Bu 7 tane ihsanın sonucu 5-6 dakikanın içinde gerçekleşir. O kişinin hastalarının ve uzuvlarının üzerindeki engellerin alınmasının süreci 5-6 dakikadır. Ve bu 5-6 dakika içinde o kişinin bütün günahları örtülür. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için Allah'a inanması gerekiyor. Bir, Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanması gerekiyor. İki, işte bu. İkincisi, ahirete inanmaktır. Ahiret gününe inanmaktır. Yevmül ahire inanmaktır. Üçüncüsü de, bu kişi, yevmül ahire inanan bu kişi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının üzerine ...12 defa farz olduğuna inanıyor.

İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire inanan bir kişidir. Ve bu seviyede Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Bu kişi neye icabet etmiştir? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Allah'a ulaşma davetine değil, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği zaman da 7 tane Furkan almıştır ve Allah Teala'nın bütün günahlarını örttüğü için mevcut sevapları günahlarının ötesinde olduğu cihette o kişinin cennete girme hakkı doğmuştur. 7 tane Furkan'la 7. basamakta. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah'ın kalbe ulaşması ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi birbirinin ardından 2 basamak ifade eder. 8. ve 9. basamaklar. Femen yümin billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Bu 8. basamak. Allah o kişinin kalbine hidayet ediyor. Ondan sonra da Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbe Allah'ın hidayet etmesi, ulaşması, kalbe hidayet koymasını ifade ediyor. Bu hidayet o kişinin nefsinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişi 9. basamakta. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı göğsünden kalbine açtığı, göğsünü yararak açtığı nur yolunu Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a teslimi açar. Femen yuridullahi yehdi kalbehu yeşrah sadrehu lil İslami.

onun göğsünü şerh eder diyor. Yeşrah sadrahu ve İslam'ı açar. Lil İslam'ı teslime açar. Burada kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması var. Bundan sonra kişinin kalbine kişi zikir yapıyor. Allah kişinin göğsünden kalbine yol açtığı için Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Bu giriş %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse kişinin huşu sahibi olduğu yerden sonra bir hakkı doğuyor. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Allah Teala sadece huşu sahiplerinin Allah'tan sorması halinde Allah'ın cevap vereceğini söylüyor. Mürşidini Allah'a sorarsa huşu sahibi bir kişi, Allah Teala'nın ona mutlaka mürşidini göstereceğini söylüyor. Böylece ilk 7 basamağa kadar kişi 7 tane ihsan aldı. Ondan sonra da Allah'ın kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi, nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması 10 oldu. Kalbe Allah'ın nurlarının girerek kişiyi %2 nurla huşuya ulaştırması 11. Furkan ve o kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın ona mürşidini göstermesi 12. Furkan. Bu 12 Furkan'da kişi 13. basamağa ulaşıyor. Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. 12 tane bu noktaya kadar kişi Allah'tan ihsan almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez birkaç dakikanın içinde Allah Teala onu cennete ehil kılmıştır. Günahlarını sevaplarından aşağı düşürerek, günahlarını tamamen örterek o kişiyi cennete ehil kılmıştır. Ve kişi burada Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Yetmez, Allah Teala bu kişiye imanı sevdirecektir. Allah Teala bu kişiye namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri sevdirecektir. Kişi bütün ibadetlerini bir zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Ve mürşidine bu kişi ulaşmıştır. 14. basamakta, 13. basamakta Allah'tan mürşidini soran kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman 14. basamağa ulaşmıştır. Kimdir bu insan? Bu insan huşu sahibi olan bir insandır. Huşu sahibi olmak 12. basamaktaki olgudur. 11. Allah Teala'nın 11. ihsanı. Diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi %2 nurla huşu sahibi oluyor. 12. basamakta kişi ve huşu sahibi olunca Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Sorduğu zaman 13. basamakta hacet namazını kılması lazım. Ne gereğince?
Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince. Öyleyse bu noktaya kadar 12 tane ihsan oldu. 12 tane ihsanla kişi 13. basamağa geldi. 13. basamakta Allah'ın mürşidini gösterecek. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihaneyi Allah'tan isteyin. Bu kebiretin iştir, büyük bir iştir diyor. Namazda kime müracaat edilir? Allah'a. Zaten Allah Teala alallahu kassu sevili diyor. Sevillerin tayini, müşriklerin tayini Allah'a aittir diyor. Ve mutlaka Allah'tan mürşidinizi istemeniz üzerinize farz kılınıyor. Maide 35'le. Ya eyyüellezine amenu amenüttekullahi, ey amen olanlar takva sahibi olun ve Allah'tan iptiga edin diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin, isteyin diyor. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ifadesi isteyin de Allah'tan olacağının açık ifadesi. Zaten namazla soracaksınız deyince namazla sadece Allah'tan sorulur. Bu namazına da hacet namazıdır. Ama kimdir bu kişi? Onlar için, herkes için diyor Allah Teala, kebiretin bir iştir. Zor bir iştir bu. Yani sorarlar bize ama cevap alamazlar diyor Allah Teala. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdi huşu sahipleri? Kalplerine %2 oranında Allah'ın nuru yerleşmiş olanlar huşu sahipleri. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. Burada da huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. İnanç cephesinden huşu sahiplerini değerlendirmiş. Diyor ki ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ve ennehum ileyhi raciun, ve onlar gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ruhlarını ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin huşu sahibi olduğunu görüyoruz. Huşu sahiplerinin hacet namazı hakkı duyuyor. Kişi Allah'tan soruyor, farz olan vecibesini yerine getiriyor. Mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendilerine sorulanlar konuşurlar diyor. Sadece konuşabilen iki kişi var. Ve sevap söyler diyor Allah Teala. Devrin imamı Arşutsan melekler orada ve devrin imamı, eğer o kişi bu 12 tane ihsanla gelmişse ondaki olayı biliyor ve o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda talepte bulunuyor Allah Teala tarafından. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor Allah Teala. Derler ki diyor, ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşatmış durumdasın.
Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, bir başka ifadeyle ihsanla tabi olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından korun. İşte burada sevap söyler müessesesi, sevap derecat kazandırıcı olaylardır. Orada kişinin derecat kazanması söz konusu. Nasıl söz konusu? Bir, Allah-u Teala orada Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi girince o kişiye mağfiret edecek. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Aynı olay anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının ve eziyetlerinin artırılacağından bahsediyor. Furkan 70'te ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Bu mağfiret müessesesidir. Sebe suresinin 29. 38. ayet-i kerimesindeki sevap söyleme konusu bunu anlatıyor. O kişinin derecatının artışını ifade ediyor. Çünkü mağfiret olayı Allah-u Teala'nın devrin imamı tarafından yapılan günahlarının affı ve sevaba çevrilmesi talebini ifade eder. Bu o kişiye, o kişinin günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi işlemidir. Allah'ın indinde, Allah'la o kul arasındaki ilişkide buna mağfiret diyor Allah-u Teala. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Ve bu noktada şefaat gerçekleşir. Allah-u Teala neden sevap söyler diyor? Bir sebep daha var. O kişi o güne kadar 1'e 10 kazanıyordu. Ama tabiiyetten sonra 1'e 100 kazanmaya başlar. Daha ruhu vücudundan yeni ayrılacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 kazanacaktır kişi. Ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda iken 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kazanmaya başlayacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala burada onun sevap söyler diyor. Yani onlara onun sevaplarının artışına açık bir zemin hazırlanmış oluyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbine iman yazılması. Evvela kişinin başının üzerine devrin imamı gelip yerleşiyor. Ve o kişinin muhtevasında o kişinin kalbine imanın yazılması ikinci faktör. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başımızdan gelişi. İkinci nimet o kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Bu noktada o kişi imanı artan bir mümin oluyor. Ve üçüncü nimet o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, yani devrin imamının o kişiye sevap söylemesi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşıp o kişinin ruhuna yevmi talakın geldiğini ve vücuda terk etmesi emrini vermesi ifade ediliyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah-u Teala bu ayette, hem arşı tutan meleklerin orada olduğunu ifade ediyor, hem de dereceleri yükselttiğini, yani sevap söylenmesinin muhtevasını anlatıyor. Hem 1'e 100 vererek 1'e 700'e kadar çıkaracak, hem de
o kişinin günahlarını sevaba çevirerek Allah Teala dereceleri artıran Allah diyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna yevmü't talakın geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, o kişiyi uyarması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Birinci nimet, ikinci nimet kalbine iman yazılıyor. Üçüncü nimet, o kişinin ruhu bu emri alarak vücuttan ayrılıyor. Devrin kime tabi olmuşsa kişi, o kişinin bulunduğu dergaha ruh ulaşıyor. Burası sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Kişinin buradaki üç nimeti söz konusu. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldi, kalbine iman yazıldı, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırıldı. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi ve ona bire yüz vermeye başlaması. Beşincisi, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesi burada başlar. Allah'tan gelen kişinin zikri ile Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbin içine iman yazıldığı için kalbe giren nurlardan fazıllar, iman kelimesiyle karşıt unsurlar olduğu için, karşıt kutupları temsil ettikleri için gelen bütün fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlar. Böylece o kalpte fazıl birikimi başlamıştır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmaya başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakim ulaşmıştır. Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin tezkiyesi sebebiyle nefsin afetlerine karşı daha dayanıklı bir hale gelecektir. Öbür taraftan irade de karşısındaki düşman devamlı olarak azaldığı için nefsin afetleri devamlı olarak kapı dışarı ediliyor, geri dönemiyorlar. Çünkü fazıllar kalbe yerleşmiştir ve nefsin kalbindeki nurlar devamlı olarak artıyor fazıllar. Bu nefsin kalbindeki nurların artışı da Allah-u Teala'nın nimetlerinden bir tanesi ve iradenin güçlenmesi de Allah'ın nimetlerinden bir tanesi ve böylece tam 7 tane nimet oluşuyor. Bir defa daha sayalım. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, kalbine, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi ve derecelerin bire yüzden bire, bire ondan bire yüze ve 700'e kadar çıkması, ruhun, fizik vücudun ve nefsin iradenin güçlenmesini buraya katıyoruz. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin nefs tezkiyesiyle paralel olarak ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun da düşmanlarına karşı güçlenmesi, bu iradenin de güçlenmesini ifade ediyor. Böylece kişi 7 tane de ihsan almış oluyor, nimet almış oluyor Allah-u Teala'dan. 12 tane ihsan, 7 tane nimetle Allah'a doğru yola çıkan ruh, her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane kademede 7 tane gök katını aşıyor ruh, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 14. basamakta başlayan yolculuk, 7 tane gök katını aşarak 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve
Neticede 22. basamakta da Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Bütün bunlar bir bütünü oluşturur. Hidayetin ruh açısından tamamlandığını gösterir. Bu olayda 12 tane ihsan ve 7 tane nimetle gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Allah'ın cennetlerine ve dünya saadetlerine ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki konumuz din adamlarına öğütler. Sevgili kardeşlerim, din adamları dediğimiz zaman bu işi görevli olarak yapanlar, devletin kadrolarında bulunanlar, onların dışında cemaatler, tarikatler, bütün bir çevreye hitap etmek. Bu akşam bize inşallah nasip oluyor. Bu öğütleri öğüt olarak verebilecek bir hüviyette olduğumuz Allah Teala tarafından bildiriliyor. Evvela yaşımız 72 yaşındayız sevgili kardeşlerim. Devlet kadrolarında 65 yılın ötesinde kimse çalıştırılmaz. Öyleyse mevcutların hepsinden daha yaşlıyız. Diğer taraftan Allah'ın bize hidayet rehberliği görevini vermesi, bu konunun bir öğüt olmasını mutlak olarak gerektiriyor. Bütün bunların ötesinde Allah'ın kullandığı ifade bu. Din adamlarına öğüt. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler aynı bahçenin fidanlarıyız. Ve bu bahçe her ne kadar insanlar çeşitli kaynaklardan sulanacağını da söyleseler, realitede hepsinin birleştiği öz Kur'an'dır. Allah'ın yazdırdığı son nebinin, son peygamberin hayatta olduğu sırada kendisine 23 sene indirilen, kainatın son peygamberlerinden, son peygamberine indirilen, nebilerin mührüne indirilen, nebilerin sonuncusuna indirilen, nebilerin hitamına indirilen Kur'an-ı Kerim. Sevgili din adamları, 28 senedir sizlere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz her alanda sizlere ulaştı. Ama sevgili kardeşlerim, bütün üniversitelere oralarda konferanslar vermek istediğimizi bildirmemize rağmen sadece iki üniversite bizi kabul buyurdu. Birisi İzmir Üniversitesi, iki saatlik bir veya üç saatlik bir konferanstı. Sualler soruldu, cevaplar verildi ve hiçbir farklılık kalmadı aramızda. İnsanların gönüllerini yıkan tartışmalar oluşmadı. Elbette herkesin fikirleri vardı. Elbette itirazlar olabilirdi. Ve sualler soruldu. Cevaplar verilince itiraza
sebep kalmadığı görüldü İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de bizi kabul eden üniversite Erzurum Üniversitesi'ydi. Orada çok farklı bir şey oldu. Konferans boyunca hep müdahaleler oldu. Anlaşamadığımız birçok konu oluştu. Biz de dedik ki o zaman bu konuyu bu gece konferansın ötesinde halledelim. Sabaha kadar oturalım beraberce. Hepsini tezekkür ederim. Kur'an'ı da alalım yanımıza. Öyle yaptık sevgili kardeşlerim. Ve sabahleyin biz Erzurum'dan Ankara'ya dönerken bütün itirazlar sona ermişti. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde düşünüyorduk artık. Bir anlaşmazlık kalmamıştı. Neden? Çünkü art niyet yoktu arkada. O kardeşlerimizin art niyeti yoktu. Bizimle olan konuşmalarında öğrendikleri din anlayışının tabii neticesi olarak itirazlar oluştu. Ve konferans ortamında bu talep edilen hususların hepsine cevap vermek mümkün olamadı. Ama o gece sabaha kadar oturduğumuz zaman gördük ki akıl için yol birmiş. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümleri unutulmuş. Diğer üniversiteler bizi kabul buyurmadılar. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim, bütün üniversiteleri Denizli yakınında Pamukkale'deki bir otelde seminere davet ettik. Ücret almamak üzere 3 gün süreli bir seminerdi sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hiçbir üniversite bu konuda kimseyi göndermedi. Sevgili kardeşlerim, neden? 2 üniversite, İzmir Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi bu konuda tatmin olduğu için başka göndermesi gerekmiyordu zaten. Onlardan hiçbir zaman bunu bir yanlışlık olarak değerlendirerek hesap sormak aklımıza bile gelmedi. Ve doğrusu da bu. Biz orada konferansı zaten verdik. Zaten anlaşmaya vardık. Halledemediğimiz hiçbir konu kalmadı aramızda. Öyleyse seminerde onların kendilerine fayda sağlayabilecek olan bir olay kalmamıştı. Tamam. Ama ya diğer üniversiteler, diğer ilahiyat fakülteleri davetimize icabet etmediler. Sonra fırsatları değerlendirmek istedik. Ve bir bayram mesajında o zamanki Diyanet İşleri Başkanı demişti ki şu tasavvuftaki insanlara özeniyorum. Gönlüm ne kadar isterdi Diyanet İşleri'nde de bu tarzdaki insanlar oluşsun. Çok iyi ilişkiler kurulsun cemaatlerle. Bir bayram gazetesinde bu yazıyı gören bizler bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nı. Derhal hüsnü kabul gördük. Allah'a şükürler olsun. 3 saat süreyle o muhterem zatla konuştuk. Sayın Yazıcıoğlu.
Kardeşi, diğer yazıcı olduğunu da çok takdir ettiğimizi zaten kendisine söylemiştik. Yani kardeşine, Denizli valisiyken rahmetli olan, araba kazasında rahmetli olan vali, yine Yazıcıoğlu. Ve sevgili kardeşlerim, o bizi kabul buyurdu. Biz de ona 3 saat süreyle Allah'ın bize öğrettiklerini öğrettik. Sözümüze lütfen dikkat edin. Öğrendiklerimizi demiyoruz. Böyle bir yeteneğin sahibi görmüyoruz kendimizi. Ama öğreten Allah. O zaman Allah'ın öğrettiklerini ona anlattık. Allah bize ayetleri öğretti. Allah bize ayetlerin manasını açıkladı. Allah bize bütün o gök katlarını birer birer gösterdi. Hepsini kalp gözümüzle görerek yaşadık. 3 saatlik bir anlatımımızdan sonra o zamanki Diyanet İşleri Başkanı o muhterem zat Yazıcıoğlu

müftüler arasında bir öğretim dizaynı kuralım. 2 aylık bir sürede bu bizim anlattıklarımızın aslında size çok özet olarak anlattık. Biliyorsunuz özet olduğunu zaten. Bir kısmına 2 aylık sürede, bir kısmına 1-2 haftalık konferanslar vererek seminerler tertip edelim. Sualli cevaplı olsun. Kur'an menşeli bir öğreti olsun. O da bunu kabul etmişti. Ama sonra gördük ki Diyanet İşleri'nin başkanın arkasında başka bir hüviyeti var. O başka hüviyetin sahipleri bu seminerleri gerçekleştirmemize mani oldular sevgili kardeşlerim. Olmasalardı ne olacaktı? Olmasalardı Türkiye'de ve dünyada şu anda hidayet gerçek boyutuyla yaşanacaktı. Olmadı. Ama işte bakın, bu tarihi bir tarafa yazın. Size diyoruz ki sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada hidayet yaşanacaktır. Ve bunun merkezinde de bizi göreceksiniz. Bunu bir kenara yazın. Gelecekte bize anlatırsınız. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah'ın bize söyledikleri ve söylettirdikleri kardeşlerimiz tarafından kaleme alındı. Bir süre sonra gerçekleştiğinde onlar hep hatırlattılar bize. Falan tarihte şunu söylemiştiniz, şu tarihte gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında biz yokuz. Bizi sakın değerli bir şey zannetmeyin. Bizim sahibimiz değerli, o Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz sadece. Ve ne öğretmişse sadece onun öğrettiğini öğrendik. Başka bir ilim bizde hiç mevcut olmadı. Bu yüzden birbirine zıt faktörler bizde hiç oluşmadı. İşte sevgili kardeşlerim, eğer biz de siz din öğreticileri gibi üniversitelerde tahsil etseydik ve sizin asırlardan beri kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri biz de öğrenseydik, biz de sizler gibi olacaktık. Bunu sakın sizi küçümsediğimiz istikametinde değerlendirmeyin sevgili kardeşlerim. Hayır, biz çok daha başka bir perspektiften bakıyoruz olaya. Eğer siz din adamları hidayeti öğrenemezseniz, o zaman öğretemezsiniz ki. O zaman bu insanların, 70 milyon insanın cehenneme doğru yolculuk yapması sizin sorumluluğunuz altında olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Sevgili din adamları, siz din adamısınız. Yani başka insanları cehennemden kurtarmakla, cennete ulaştırmakla vazifeli olanlarsınız. Öyle değil misiniz? Lütfen değilseniz bize ulaşın, söyleyin. Biz sizi böyle bir misyonun sahibi olarak görüyoruz. Göreviniz sadece kendinizi cennet için hazırlamak değil, din öğrettiğiniz insanları cehennemden kurtarmak. Ama sevgili kardeşlerim, birazcık size gönderdiğimiz ihtarları okuduysanız, o zaman gördünüz ki siz Allah'ın dinini bilmiyorsunuz. Allah'ın dini

Sizin diğer kaynaklardan öğrendiğiniz din değildir. Allah bize dinini onun gerçek kaynağından, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Hakkımızda biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söylediler. Sevgili kardeşlerim, bu kürsüden sizlere yüzlerce defa söyledik ki biz peygamber değiliz. Son peygamber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söyleyen insanlar bunu Risalet Nurları isimli Allah'ın bize yazdırdığı kitaba dayanarak söylüyorlar. Ama o kitapta Allah Teala iki defa bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Ve şeytan o kitabı dinlerini bilmeyen insanların elinde bir vasıta olarak kullanmakta. İşte eğer bu peşin hükümle bu adam sahtekarın biridir, kendisini peygamber ilan etti diye bir hükmün sahibi olarak söylediklerimizi dinliyorsanız, bırakınız başka insanlara yazık ettiğinizi, ama önce kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o mu? O kendisini peygamber ilan etti. Sahtekarın biridir. Eğer böyle düşünürseniz, o zaman söylediklerimizi en çok hüzünlendiğimiz nokta burası, incelemek gereğini bile duymazsınız. O söylediklerimizi incelemek gereğini duymayan insanlar, kardeşlerimizle karşı karşıya gelince kendilerine daha 15-20 tane ayet söylenince, öyle mi diyorlar? Biz onun tarafından böylesine bir neticeye ulaşacak olan ayetler söyleneceğine hiç mi hiç ihtimal vermiyorduk. Biz ona sadece bir sahtekar nazarıyla bakıyorduk. Sevgili kardeşlerim, hakkımızdaki kanaatiniz ne olursa olsun, siz din adamısınız. Öyleyse incelemek zorundasınız. Bizim kimliğimizi değil, şeytanın oyununa gelmeyin. İncelemeniz lazım gelen şey bizim söylediklerimiz de değil. Allah'ın bize söylettikleri. Eğer söylediklerimizi incelemeye başlarsanız, o bizdeki hüviyetin kesbi olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Şu muhtevaya bir beraberce bakalım. Sadece bir tek konu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şu anda bizden başka hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmediği için, eğer siz sevgili din adamları bizi bir sahtekar olarak görüyor da sizlere gönderdiğimiz o on binlerce
Tanrı okumuyorsanız, o zaman omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz demektir. Bakınız, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilememek, bir kişinin şirkte olduğunu ifade eder ve aynı kişinin takva sahibi olmadığını ifade eder. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. O zaman lütfen bakın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da diyor ki Allah Teala Rum 32'de, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her hizip, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi diyor, müşriktir diyor. Bir, takva sahibi değildir diyor. Bunlardan sadece bir tanesi bile takva sahibi olmamak veya müşrik olmak, ikisi de ayrı ayrı insanları cehenneme götürmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. O nereden bilecek ki? Din öğreten herhangi bir yerden mezun değil. Zaten dil raporu da var. Mutlaka o üşütüktür. Size böyle düşündüren iblistir. Ancak söylediklerimizi incelerseniz, o zaman Allah'ın bize söylettiğini bunları kesin olarak idrak etmiş olacaksınız. Biz eğer size hakikatleri öğretebilirsek, Allah'ın bize öğrettiği hakikatleri, o zaman sadece sizleri kurtarmış olmayız. Sizlerin din öğreteceği bütün bir toplumu kurtarmış oluruz. Öyleyse bizi dinlemiyorsanız, bunca alim bilmiyor da o mu biliyor diyorsanız, o zaman ne diyeceksiniz bu ayet-i kerimeye? Bu durumda siz bunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, bu durumda şirkte değil misiniz? Bu durumda takva sahibi değilsiniz. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Allah'a ruhunu mülaki kılmayı, ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi o zaten delinin biridir. Üstelik de kendisini peygamber ilan etmiş. Yazdıkları da deli saçması olsa gerek diye düşünüyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, gelin bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine beraberce bakalım sizinle.
Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulaike mevâhumun nâru bimâ kânû iksibûn diyor Allah Teala. Onlar kesinlikle bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize milaki olmayı dilemezler. Bize ruhlarını ölmeden evvel ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili din adamları, siz öğreticisiniz. Din öğretenlersiniz. Din öğretmekle vazifelisiniz. Göreviniz bu. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan sizler nasıl din öğreteceksiniz ki başkalarına? Kendinizi kurtaramıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem. Size bunları ben nasıl anlatacağım, nasıl öğreteceğim? Anlamıyorsunuz. Eğer biz bunları sizlere öğretemezsek, o zaman omuzlarınızdaki vebalin sorumlusu aynı zamanda biz olacağız. Bakınız ne diyor Ashab 67 ve 68'de Allah-u Teala, cehennemdekiler derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konudaki ileri gelen kesime itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Şimdi bu insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı, Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz cihetle onları öğretmeniz de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öğretemiyorsanız, bunları bilmediğiniz için öğretemiyorsunuz. Ama iblis bizim bir sahtekar olduğumuzu söyleyerek, peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu söyleyerek, sizlerin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Anlamıyor musunuz oyunu? Eğer size mani olabilirse, siz hakikatleri öğrenemediğiniz için öğreteceğiniz büyük kitlenin de öğrenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Son derece kurnaz, akıllı, milyonlarca senenin yaşantısı içinde olan bir iblis var karşımızda, şeytan. Milyonlarca senelik insan aldatma tecrübesinin ışığı altında sizleri aldatıyor. Sevgili kardeşlerim,
gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, kesinlikle dilemeyen bir insanın Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu neticesine ulaştık. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olmamak, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bu gafil olanların gideceği yerde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden incelemiyorsunuz sizlere gönderdiğim o ihtarları? O ihtarlara cevap veremediğiniz zaman yüreğiniz sızlamıyor mu? Anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Siz bu hakikatleri bu ülkenin bu masum insanlarına öğretmediğiniz sürece bu ahlak bozukluğu artarak devam edecektir. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki reklamlardan bahsettiler bize ve de artık hastanelerimizde yoga seansları reklam ediliyormuş. Falanca hastanenin yoga seansı. Rabbani yollar bütünüyle kaldırılmış ve resmi bir hüviyet kazanmış. Yoga öğrenmek, Budizm öğrenmek, şeytanla bir beraberliğin içine girmek. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Gördünüz mü? Daha sadece iki tane ayet-i kerime söyledim size. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın dört tane faktörü çıktı ortaya. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki sevgili kardeşlerim, siz bizim söylediklerimizi bir öğüt olarak kabul etmezseniz, incelemek gereğini duymazsanız, bu 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlu olmayacak mısınız? Burada önemli olan sizin öğrenip kendinizi kurtarmanız değil. Biz sizlerin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesini, öğrendiğiniz hakikatleri başkasına ulaştırmanız açısından elzem buluyoruz. Vazgeçilmez buluyoruz. Olmazsa olmaz şartı olarak düşünüyoruz dinin. Dininizi unutmuşsunuz sevgili kardeşlerim. İblis sizlere dininizi unutturmuş. Hayır, bunu siz hatalısınız diye söylemiyoruz. Size bunu öğrettiler. Şu anda üzerinde kendinizi bulduğunuz dini öğrettiler size. Din budur dediler. İslam'ın dediler beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve siz de bana diyeceksiniz ki şimdi işte biz şimdi İslam'ın bu beş şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz de Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartını yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra mutlaka cennete girer demiş. Sevgili kardeşlerim, yanlış bu bilgiler.
Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Ne olur inceleseniz de karşılaştırsanız, ölçü sizin elinizde. Arapça öğrenmişsiniz, bizden çok daha iyi Arapça biliyorsunuz. Öyleyse bakınız, size sadece iki tane ayet söyledik. Dört tane öyle bir faktörle karşılaştınız ki bir defa cehennemden kurtulmaz mümkün değil. Yetmez. Sevgili kardeşlerim, hurafelerle uğraşmayın lütfen. O hadise dayalı olarak bize diyeceksiniz ki işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde yandıktan sonra mutlaka cennete girer. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime, hemen bunları ispat edebiliriz size dilediğiniz an, cehenneme giren kişinin ebediyen orada kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girerler diye bir ayet mevcut değil. Hep oradaki bir konu insanlara başka türlü aktarılmaya çalışılıyor. Kıyamet günü bütün insanlar önce mutlaka cehenneme girecekler. Doğru. Cennete girecek olanlar da, yani sevapları günahlarından fazla olan, cennetlik olan insanlar da önce cehenneme girecek. İki grup insan var cehenneme girecek. Bir kısmı cehennemi görüp Allah Teala'nın kendisine cehennemi göstereceği ama cehennemde azap edilecek olmayan, aynı gün kıyamet günü cehenneme girdikten sonra aynı gün orasını terk edip cennetin hangi bölümüne gidecekse oraya mutlaka ulaşan insanlar söz konusu. Cehennemde kalacak olanlar da aynı gün cehenneme girecek. Çıkanlar aynı gün çıkacaklar sevgili kardeşlerim. Ve cehennemde kalacak olanlar dizüstü beklerken ötekiler cehennemden ayrılacaklar. Daha cehenneme girenler orada sürüne sürüne cehenneme girecekleri için cehennemde ebediyen kalacaklar. Orada dizüstü çökmüş vaziyette beklerken diğerleri oradan çıkıp cehennemi gördükleri için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cennete girecekler. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. İfadeye dikkatle bakın. Cehennemde kalacakların dizüstü çökmüş vaziyette orada kaldıklarını söylüyor Allah-u Teala. Çünkü onlar cehenneme girerken cehennem kapıları biraz kaldırılacak. Kur'an hükümlere gelince onlar burunları yere sürtünerek, sürünerek cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sonuca ulaşıyoruz. Öğrenilen din ilmi o kadar büyük ölçüde yanlışlıklar taşıyor ki hiçbirinizin o din öğretisiyle, yani üniversitelerde öğrendiğiniz din öğretisiyle hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri. Bakınız, daha iki ayet-i kerimede dört ayrı muhteva gördünüz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız o zaman dalalettesiniz. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesiyle şöyle söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. Allah Teala onunla alakadar olmaz. Bırakır. Onu kendi haline dalalette bırakır. Ama diyor, onlardan kim Allah'a
yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmiyorsunuz. Ve sizlere gönderdiğimiz o ihtarlarda belki çoğunuz çöp sepetine attınız. Hadi kendinize yazık ediyorsunuz, ötesine geçelim. Bu 70 milyon insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız omuzlarınızda, var mı? Öğrendiğiniz din ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram, insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, iyi dilemesi diye bir kavram var mı? Hanginiz böyle bir şey iddia edebilir? Ama görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Sadece dalalette olmak bir tarafa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın küfürde olduğunu söylüyor ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka tağuta, affedersiniz, şeytan kullanıyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede, şeytana kul oldular diyor. Öyleyse iki türlü insan var: Allah'a kul olanlar, bir de şeytana kul olanlar. Şimdi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne gördük? O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama müşrik olmayanlar da var. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka. Geri kalan 72 fırka, onlar şirkte olarak vasıflandırılan insanlar. Burada da 72 fırka kafirler, bir fırka müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi kafirler, tağuta, şeytana kul olanlar diyor Allah Teala. Yani o bir tek fırka mümin olduğuna göre geri kalanların hiçbirinin mümin olmadığı, kafir olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki ağır vazifeyi idrak ediyoruz. Ama siz söylediklerimizi öğrenemezseniz, hele bazılarınızın yaptığı gibi bizim söylediklerimizi hiç okumadan, incelemeden, onun söylediklerinin hepsi külliyen yanlıştır, o zaten peygamberlik iddiasında bulunduğu, o bir sahtekardır tarzında açıklamalar yapsanız da yapmasanız da, sevgili kardeşlerim, o insanların kurtuluşuna
sebebiyet veremeyeceksiniz ki mevcut öğretiniz öğrendiğinizin ifadesidir sadece. Öğrendiklerinizin arasında bizim size söyleyeceğimiz şeyler yok. Kur'an'ı unutmuşsunuz. Kitaplardan din öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'i ise tecvidli okumayı ve onu müzikal bir hüviyetle okumayı usul haline getirdiniz. Nasıl okudunuz bizi çok alakadar etmiyor. Biz sizin kadar okuyamayız. Ama sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu Kur'an'ı Allah'tan öğrettik. Allah'tan öğrendik. Şimdi düşünün bir defa. Dünyadaki hiçbir üniversite bu ilimden haberdar değilse, sadece biz ve bizim kurduğumuz Allah'ın Üniversitesi burada Amerika'da hamdolsun ki resmi olarak Virginia makamlarının tasdikinden çıkmış bir üniversitemiz var, bilgisayar üniversitemiz ve bir Amerikan üniversitesi. Virginia'daki bütün üniversiteler hangi şekilde diploma veriyorlarsa aynı diplomayı biz de vermekle yetkili kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Burası Amerika ve Amerikan hükümeti bizim onlara verdiğimiz belgeler sebebiyle bizim üniversitemizi herhangi bir Amerikan üniversitesinden ayırt etmiyor. Onların verdiği diplomanın aynını biz de verebilmek imkanının sahibi kılındık. Öyleyse bu dini bilmek veya bilmemek meselesi değil sevgili kardeşlerim. İnsanları kurtarmak meselesi. 70 milyon insan cehenneme doğru gidiyor. Ve bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Sevgili kardeşlerim, sadece size size ait olan bir kesiti açtık. Yani Kur'an'ın hükmünde, Kur'an'ın denetiminde aldığınız notlar zayıf notlar olarak çıkacak karşınıza. Sizi cennete ulaştıracak olan notlarla karşılaşamayacaksınız. Gördünüz ki 5 ayrı cepheden daha sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için din öğreten bir hüviyetin sahibi olmadığınızı gördünüz. Dalalette olan bir din adamı, küfürde olan bir din adamı, şirkte olan bir din adamı, takva sahibi olmayan bir din adamı. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediklerimiz de tartışılabilir şeyler değil. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Bunları elinizin tersiyle itip bizi alakadar etmez diyemezsiniz, dememelisiniz. Arkanızda milyonlarca insanın vebali var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Allah Teala, senin görevin tebliğdir diyor. Hüküm bize aittir diyor. Biz de şu anda size mutlaka ulaştırmamız gereken tebliğ görevini yapıyoruz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Ve onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse sizler hadisler öğrendiniz. Sizler asırlardan beri yazılan kitapların size öğretileni öğrettiniz, öğrendiniz. Ve başkalarına bugüne kadar hep onları öğrettiniz. Ama sevgili kardeşlerim, öğrettikleriniz sizler de dahil hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sorumlu değil misiniz sevgili kardeşlerim? Bu 70 milyon insanın cehenneme doğru yürümesinden vicdanınız sızlamıyor mu? Yüreğiniz titremiyor mu? Bunun sorumlusu sizlersiniz. Biz size hakikatleri aktarmakla görevliyiz. Orada görevimiz, tebliğ görevimiz sona eriyor. Hüküm sizin. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve onlardaki beyinelerle, ispat vasıtalarıyla insanlara açıklamamıza rağmen onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler diyor, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Peki biz size bunca tebliğ ile, bunca ihtarla, yüzlerce ayetle, şimdi size anlattığımızın 100 katını, belki 200 katını sizlere ulaştırmamıza rağmen eğer siz bunları dikkate almazsanız, bunları öğrenip de o masum insanlara öğretmezseniz, onların hepsinin cehenneme gitmesinden sizler sorumlu olmayacak mısınız? Biz 10 binlerce ihtar göndermekle vazifemizi kısmen yaptık. Çünkü daha başka neler yapacağını Allah Teala, neler yapılacağını Allah Teala gösterecek. Onları da tatbik mevkine inşallah ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Lütfen söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Lütfen elinize ulaşan ihtarlara dikkatle bakın. Onlarda yanlış arayın. Keşke yanlış bulsanız da bize o yanlışı ulaştırmak üzere ulaşsanız, ne kadar mutlu olurduk biliyor musunuz? Çünkü siz o zaman hakikatleri öğrenmiş olarak bize gelecektiniz. Falanca yanlışımızı göstermek üzere büyük mutluluk duyarız. Sevgili kardeşlerim, burada bitmiyor. Tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Size söyleyecek daha çok sözümüz var. Ama bunlardan birincisi, bu birinci açıklamanın muhtevası
sizin, sizlerin, kendinize düşen, sizlere düşen vazifeleri yapmıyor olmanız, omuzlarınıza vebal almanız. 70 milyon insan, onların vebali sizde, sevgili din öğreticileri, din adamları. Allah Teala'nın huzurunda sizlerden biraz anlayış bekleyerek, o insanların vebalini omuzlarınızda hissetmenizi dileyerek ve Allah Teala'dan hepinize af ve mağfiret dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

0: kağıt verin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bir adım öteye geçelim. Veli Resuller, Nebi Resuller. Bu iki söz arasında bir farklılık yok. Resuller, Allah'ın vazifelendirdiği, insanları Allah'ın dinini öğrenmek konusunda teçhiz edecek olan, Allah'ın o kavmin içinden gönderdiği kişilerdir. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Bu kavim Resulleri veli Resullerdir. Yani Türkçe'de evliya dediğimiz kişilerdir. Evliya Resuller. Evvela her evliya Resul değildir. Resul, risaletle vazifeli olan kişidir. Allah'ın kendisine emrettiği resullük görevinin temel hedefi tebliğdir. Bu açıdan baktığımız zaman nebiler de yani peygamberler de resuldür. Kavim resullerini oluşturan veliler de resuldür. Ama hiçbir zaman bir veli resul, bir nebi resulle aynı kefeye konulamaz. Nebi resul, peygamber resuldür, üstündür. Huzur namazının gerçek imamları nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber resul, nebi resul, hem kendi kavminin resulüdür, o kavme onun lisanıyla konuşsun diye gönderilen bir resuldür, gönderilmiş kişidir. İrsal kelimesi, resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Mürsel kelimesi aynı kökten geliyor. Allah Teala tarafından gönderilmiş, vazifelendirilmiş anlamına geliyor. Ve başlı başına bir konu. Resul ve Nebi müessesesi. İlk insan ve ilk Nebi aynı zamanda ilk Resul de oluyor. İlk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Her ne kadar bizim saflar, antropolojistler, daha isimlerini bilemediğim isimler takıyorlar kendilerine, bu zatlar insan hayatının mağara devrinden başladığını zannetmekte iseler de, aslında Hazreti Adem zamanında bizim yaşadığımız gibi insanlar yaşıyorlardı, konuşuyorlardı, hayvan besliyorlardı, onların yüllerinden kendilerine elbiseler yapıyorlardı, kerpiç evlerde yaşıyorlardı ve bizler gibiydiler. Aralarından
bir hakkın takvaya ulaşanlar da vardı. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir soy kütüğü peygamberleri verebilir mi? Veremez. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Ama sonra çeşitli kavimlerden peygamberler çıkmıştır. En çok peygamber çıkaran kavim de İsrail kavmidir. Öyleyse Hazreti Adem'den sonra bir büyük tufan görüyoruz. Birçok peygamber geçmiş Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh zamanında o korkunç tufan olayı gerçekleşiyor. Hazreti Nuh

da sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar nebiler. Her biri kendi kavminin Resulü ama kainatın peygamberi. Ali ise veli Resuller, bunlar değil. Bunlar nebi Resuller, peygamber Resuller. Ama Resuller. Allah Teala'nın bu sebeple biz Resullerimizi her kavime göndeririz. Her kavimde Resul oluştururuz sözünün bir kısmı nebi Resullere daittir. Çünkü Allah Teala bütün nebileri de kendi kavimlerinin içinden çıkarmıştır. O nebi Resuller kendi kavminin Resulüdür ama kainatın nebisidir, peygamberidir. Peygamberliğin reel belirtisi, gerçek belirtisi Allah'ın katındaki huzur namazının imamlığını nebi Resullerin asaleten gerçekleştirmeleridir. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Peygamber Resullerin arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugüne kadar peygamber gelmediği gibi, bugün de peygamber olmadığı gibi, bundan sonra da peygamber olması mümkün değildir. Nebi olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin mührüdür, sonudur. Hatemidir. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Son demek, sona ermek demek. Bir konunun sonu, hitama ermesi bir şeyin, bir herhangi bir devletin, insan hayatının hitama ermesi, sona ermesi manasına geliyor. Yani Allah Teala tarafından bir nevi mühürlenme işlemi. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi ikisi de aynı kökten geliyor. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin hatemidir. Hatemin nebiyyin olarak kullanılıyor. Nebilerin hatemidir, nebilerin mührüdür. Nübüvvet müessesesi onunla hitam buluyor manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son nebisidir. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor, biz nebilerimize kitap veririz ki o kitaplarla hükmetsinler diye. İşte o kitaplar şeriat kitabıdır. Nasıl hükmedileceğinin temelleri o kitapta bütünüyle yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette Allah'ın kainata son indirdiği şeriat kitabıdır. Bütün kainatın şeriat kitabı odur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece bizim dünyamız için değil, kainat için yaratmış Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve biz diyor nebilerimize onunla hükmetsinler diye
şeriat kitabı.

buyururuz diyor. Allah Teala kitap indiririz diyor. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Mutlaka kendilerine itaat edilsin diye gönderilirler. Ellerindeki şeriat kitabıyla hükmederler. Onlar mürseldirler, gönderilmişlerdir ama peygamber olarak gönderilmişlerdir. Nebi olarak gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Onun şeriat kitabı kainat var oldukça sonsuza kadar o şeriatla kainatın idare edilmesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul müdür? Elbette Allah Teala buyuruyor, risaletini tebliğ et diyor. Sana verdiğimiz emirleri tebliğ et, yoksa diyor risaletini gerçekleştirmiş olamazsın. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Kendi kavminin mutlak olarak Resulüdür. O lisanla gönderilmiştir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların lisanıyla hitap eden, onlara onların lisanıyla anlatabilsin diye onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala Resul gönderiyor, onların lisanıyla gönderiyor. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi zaman mefhumunu devreye almamış ama bütün kavimlere Resul gönderildiğini kesinleştiriyor. Her kavme ayrı bir Resul sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken o kendi kavminin Resulüydü. Ama bütün diğer kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamaktaydı. Ondan sonra peygamber artık bir daha gelmeyecektir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir. Her kavimde mutlaka her devrede Resul mevcut olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul olur mu? Müminin suresi 44. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin, aralarında fetret devirleri olmaksızın bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor, hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka o Resul'e isyan ettiler. O Resul'ü inkar ettiler diyor. O Resul'e karşı münker oldular diyor. Öyleyse, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere devamlı Resul gönderildiğini, bunların mutlaka ard arda gönderildiğini, Resullerin aralarında, kavim Resullerin aralarında fetret devirlerinin olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. Sonra da Yahudilere hitap ediyor. Sizlere de Resul geldi diyor. Ama hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını öldürdünüz. Bir kısmını da rahatsız ettiniz diyor Allah Teala. Bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öldürdüklerini zaten inkar etmişler de öldürmüşler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela
Nebi olan Resullerden bu Resulleri ayırmamız lazım. Nebi olmayan Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamakta olan Resullerdir. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Kaç ayeti kerime bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul gönderdiğini, iki ayeti kerime ise bu Resullerin mutlaka ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devri olmadığını söylüyor. Burada bitmiyor olay. İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz. Hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavimdeki insanları cezalandırmayız diyor. Hiçbir kavme, asıl kullandığı kelime, azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her kavme mutlaka Allah'ın Resulleri gidiyor ve kıyamete kadar bu hep birbiri ardından Resuller geleceği için şu anda da dünya üzerinde kaç inanç biçimi varsa ayrı ayrı dilleri konuşan bütün milletlerin içinde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda mevcut. Öyleyse Nebiler de Resullerden bir tanesidir kendi kavmi için. Ama Nebiler farklı bir dizayndadırlar. Onlar her şeyden evvel şeriat kitaplarıyla ayrılırlar Resullerden. Bütün Nebiler mutlaka şeriat kitabının sahipleridir. Söylediğimiz gibi ayrıca o şeriatla, Allah'ın kendilerine indirdiği şeriatla hükmetmek mecburiyetindedirler. Öyleyse kavim Resullerine, Nebi olmayan Resullere Allah-u Teala hiçbir zaman şeriat kitabı indirmemiştir. Bugün de dünya üzerinde ne kadar millet varsa 73 gruptan bahsediliyor. O 72 gruptan bahsediliyor. 72 inanç çeşidinin her birinin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve akaid Resuller ve Nebiler konusunda büyük hatalar yapmış durumdadır. Akaidin doğrusu, doğru söylediği bir husus var. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Bu cuk oturuyor yerine, tam Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir ifade. Bütün Resuller, affedersiniz, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür gerçekten. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda kendi kavimlerinin resulüdürler. O kavim için onların lisanıyla irsal edilmişlerdir. Ama görevleri kainat içindir. Sadece kendi kavimleri, sadece bu dünya için değil, bütün kainat içindir. Resuller öyleyse bütün nebiler
aynı zamanda kendi kavimlerinin mutlaka Resulü oldukları için aynı zamanda Resulüdürler. Akaid bu konuda tamamen haklıdır. Ama gelelim ikinci konuya. Bütün Resuller de Nebidirler diyor. İşte orası çok büyük bir yanlışa dayanıyor. Bu yanlışın arkasında daha büyük bir yanlış var. Halk arasında yayılmış, halk arasında değil, konunun uzmanları olarak kendilerini lanse eden, kendilerini böyle gören insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, en çok bu insanlara acıyoruz. İnsanların yazdıkları el yazması kitaplarla öylesine haşır neşir olmuşlar, onları öylesine doğrulardan saymışlar ki, ne derlerse o el insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar ne demişlerse asırdan asıra gelmiş ve onlar ne demişlerse bunlar kabul etmişler. Demişler ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Nebi'nin lügat manası haberci, Resul'ün manası irsal edilen, gönderilen, vazifeli. Öyleyse kişi önce Nebi olacak, sonra Resul olacak. Bunun mantiki bir ölçüsü de aslında yok. Ama Allah Teala diyor ki Furkan Kur'an'dır diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreneceğiz. Nerede insanların bugüne kadar yazdığı kitaplarda Kur'an'a ters düşen bir husus varsa onu hepimiz düzeltmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah'ın bizlere verdiği görevi yapmamış oluruz. İnsanların bu görevi yapanlara karşı takındığı tavırlar önemli değildir. Önemli olan kişinin Allah tarafından vazifeli kılınan Resulün Allah'ın verdiği görevi bir hakkın Allah'ın emrettiği standartta yerine getirilmesidir. Ve kainatın son şeriat kitabı hamdolsun ki yüz binlerce nüsha basılmıştır. Hepsi de birbirinin harf harf aynıdır. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimdeki resulleriyle nebiler arasında farklılıkları sayıyoruz. Ve akaidin konuya bakış açısının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bütün resuller nebi değildir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana söz veriyor musunuz, misak veriyor musunuz? O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Dört nebi söz konusu. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dört nebi de o Resul'e iman edeceklerini ve ona yardım edeceklerini misak vererek dilleriyle de ikrar ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O şahit olarak bulunan
dört nebinin adı Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. O zaman diyor, biz senden misak aldığımız zaman aynı anda Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de ağır bir misak almıştık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber üç peygamber daha var. Dört peygamberi Allah Teala bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Ve Nebilerin ayırıcı unsuru orada net olarak konuluyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aynı zamanda da mutlaka Resuldürler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeliyken etrafındaki ve dünyadaki bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyorlardı. Fetret devirleri boyunca da yaşadılar. Bütün devrelerde o Resuller hep yaşadılar. Bugün de yaşadılar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. Onlar veli Resullerdir. Allah'ın evliyası olan Resullerdir. Hepsini Allah Teala ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bütün nebiler aynı zamanda resuldürler, tamam, ama bütün resuller nebi değildirler. Bu kadar kavmin içinde yaşayan en az 73 çeşit inanç grubu olduğuna göre en az şu anda dünya üzerinde 72 tane resul var. Kendi dillerine göre değerlendirirsek bunun yüzlerce olması lazım. Asgari ölçüden söylüyoruz bunu. Her kavme mutlaka Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Ama her kavme Nebi gönderilmez. Öyleyse bütün Resuller Nebi değillerdir. Peki bütün Resuller neden nebi değillerdir? İşte Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi geçiyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun Resul'e dedi ki onu bana getirin. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman bu Resul bir peygamber midir? Mümin bile olmayan alelade bir haberci. Yeter mi? Yetmez. Söyledik ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama kavim resullerin arasında fetret devirleri, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği Resul'den bahsediyor. Gene Resul kelimesi geçiyor. Alelade bir elçi. O da mı peygamberdi? Öyleyse demek ki bu dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Allah Teala Resullerin bütün zaman parçalarında ve bütün dünya için var olduğunu Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Kıyamet günü kafirler cehennemin önünde toplanırlar. Kapılar açılır ve kafirler
cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, sizlere Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Burada duralım. Ne demek istiyor? Cehennem bekçileri ne demek istiyorlar? Allah'ın Resullerinin görevleri var. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor. Amin olanları müjdelesinler, geri kalanları uyarsınlar, onlara ihtarda bulunsunlar diye vazifeli kılarız diyor. Ve Resuller neyle uyarıyorlar? Ayetlerimizi okusunlar da diyor. O ayetlerle amin olanları müjdelesinler, amin olmayanları da o ayetlerle uyarsınlar diye gönderiyoruz diyor. Allah'a ulaşmayı kim dilerse onları müjdeleyecekler, dilemeyenleri uyaracaklar. Bütün kavimlerde bu olmuş. Şimdi burunları yere sürtünerek kapıyı biraz yükseltiyor. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemden içeriye girenler, girerken burunları yere sürtünerek giriyorlar. Ve onlara bu söyleniyor. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Ne demişler? Bakın demişler falan falan falan ayetler gereğince siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ona göre düşünün. O arada görüyorsunuz ki demişler biz Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdeliyoruz. Ama sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. İşte bu ayetler gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri esas alındığına göre açık bir şekilde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Ülâike mevâhimin nârü bimâ kânû yeksubun. Onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemeyenlerdir onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve diyor onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. O kişiler şu dünyada hayırlı ameller işleseler bile amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler boşa gidiyor. Onun için bu olay bugüne kadar gelmiş olan bir sözdür. İnsanı amelleri kurtaramaz. Neden kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse amelleri boşa gideceği için. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler ne masalları uydurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kıyamet günü cehennem bekçileri herkese, cehenneme giren herkese soruyorlar. Peki cehenneme girmeyen insan kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme giriyor. Ama burada bahsedilenler kapıların kaldırılıp da kapıların altından burunları yere sürtünerek giren
cehenneme gidecek olanlar, cehennemde kalacak olanlar. Kıyamet günü cehenneme iki grup insan girer. Bir kısmı kitapları sağlarından verilen, yani kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olanlar, onlar cehenneme uçarak girerler. Ve cehennem kapıları şeffaf kapılar. Kapılar var şeffaf ama o insanların oradan geçmesine mani olmaz o şeffaf kapılar. Oradaki sistemde kişinin engellerine bakılır. Gözlerinde hicab-ı mestire var mı? Kulaklarında bakra var mı? Bunu otomatik sistemler kontrol eder. Zaten uçarak girebilenler, kapı tarafından engel olmadan içeri girebilenlerdir. Onlar aynı gün cehennemin bütün katlarında dolaşacaklardır. Sonra da oradan ayrılacaklardır. Cennete gireceklerdir. Bu ayet-i kerime orada aynı günde Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesi insanların cehenneme girecekleri ve cennete gidebilecek hüviyet olanlarınsa oradan çıkarak cennete gireceklerini kesin şekilde anlatıyor Allah Teala. Ama cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair, bir daha çıkmasının mümkün olmadığına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Resullere, Veli Resullere ve Nebi Resullere baktığımız zaman veya bir başka ayrım diliyle Resullere ve Nebilere baktığımız zaman bir kısmını Resuller olarak nübüvveti olmayan Resuller, bir kısmını nübüvveti olan Resuller olarak ayırdığımız zaman nübüvveti olan Resullere kısaca peygamber diyoruz. Nübüvveti olmayanlara da Resul diyoruz. Ama aslı nübüvveti olmayan veli resullerdir. Nübüvveti peygamberler olanlar peygamber resullerdir. Yani nebi resullerdir. Ama nebi resul kavramı bu tarzda bir standart içeriyor. Bakıyoruz bir sürü farklılık söz konusu ve akaid büyük hatalar yapmış bu istikamette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu devirde Kur'an doğrularını yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberlikle hiç alakası olmayan insanlara Resul deniyor. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamaz. Kaldı ki yine Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden ve cin Resullerden bahsediyor Allah Teala. Birkaç ayette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor. Ve cin resullerden bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet cin nebilerden ve melek nebilerden, peygamberlerden bahsetmiyor. Sadece insanlardan peygamber oluyor. Her an farklı bir dizayn nebi resullerle veli resulleri ayırıyor. Bakıyoruz veli resullerin kendi kavimlerinde risalet ederken dört tane görevi var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, kitabı öğretmek, Allah'ın ayetleriyle insanları bilgilendirmek kitap öğretmek ve hikmet öğretmek.
bütün Resuller bu üç görevi yapar. Nebi olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederler, kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Ama peygamber olan Resuller hikmetin ötesini de öğretirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekunu talemun. Diyor ki tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimedeki başların üzerine gelen nimet gibi Allah Teala diyor ki biz Resul gönderdik size, sizin içinizden birini. Sizin içinizden birini ve sizin için. Resul olarak gönderdik. Yani peygamber Resul olarak gönderdik. Size ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler anlatsın ki, öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Yani size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah açık ve kesin bir şekilde bunları söylüyor.

Etlu aleyküm ayetlerimizi üzerinize okusun diye. Yezekkihim sizleri hüm sizleri temizlesin diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukul kitabe size kitap öğretsin diye, yani kitabın ruhunu öğretsin diye. Ve hikmete ve hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Öyleyse görülüyor ki burada Nebi'nin beş görevi çıkıyor ortaya. Hikmet ve hikmetin ötesi de konuya dahil. Ama kavim Resulü için Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde başların üzerine nimet olsun diye üzerinize size sizin içinizden birini sizin içinizde görev yapmak üzere diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kavim resulü olarak görevlerini sayıyor. Sizden birisi ve sizin içinizde görev yapmak üzere size Allah'ın ayetlerini okusun, nefsinizi tezkiye etsin, kitap öğretsin ve hikmet öğretsin. Bundan evvel siz onları bilmiyordunuz diyor Allah Teala. Peygamberlerle peygamber olmayan, nebi olmayan resuller arasında görüyorsunuz ki birçok açıdan farklılıklar var. Allah Teala Cin Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye öğretmez, kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşan müstesna diyor. Sevgili kardeşlerim, bir resul olsun da rızaya ulaşmasın olur mu? Resul Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel birinci rızaya ulaşır. İrşad makamına gelip tabi olduğu zaman ikinci rızaya ulaşır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaştığında üçüncü rızaya ulaşır. Bunların hepsi bir evvelki kademede olur. Ulaşmasından bir evvelki kademede üçüncü rızaya ulaşır. Fizik vücudunu teslim etmeden bir kademe evvel dördüncü rızaya ulaşır. Nefsin tasfiyesini, nefsini teslim etmeden evvel nefsin teslim rızasına ulaşır. Ulul albab rızasına ulaşır. Muhlis olmadan evvel ihlas rızasına ulaşır. İrşat makamına tayin edilmeden evvel de irade teslimi rızasına ulaşır. Teslimi külli rızasına ulaşır. Öyleyse zaten yedi tane rızanın ötesinde olan birisi, hatta kavim Resulü Resul olduğuna göre doğmadan evvel de Allah-u Teala'nın rızası var. Çünkü bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler Allah-u Teala tarafından. İster kavim Resulü olsun, ister Nebi olsun, Nebi Resulü olsun, ister kavim Resulü yani Veli Resulü olsun, netice değişmez. Hepsi seçilirler. Doğmadan evvel seçilirler. Halbuki bütün insanlar onların dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilenlerin bir kısmıdırlar. Seçilenlerin büyük kısmı zaten Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve görüyoruz ki bir açıdan, iki açıdan değil, ayrı ayrı açılardan en az yedi cepheden kavim resulleriyle, yani veli resullerle nebi resuller, yani peygamber resuller arasında farklılık var. Bu farklılıkların en önemlisi nebilere verilen şeriat kitaplarıdır. O kitapla hükmetsinler diye. Hükümler bütün boyutlarıyla ortadadır. Yani
İslam hukuku olan fıkıh müessesesinin bütün hükümleri orada mutlak olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan evvel İncil'de, ondan evvel Tevrat'ta, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitapta. Ve bütün nebiler Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabıyla idare etmişlerdir. Fetret devirlerinden sonra gelecek olan nebiye Allah Teala mutlaka şeriat kitabı verir. İşte son şeriat kitabı kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Ve o kitapla hükmetsin diye verilmiştir. Ondan sonra gelecek olan kavim resullerinin hepsi aslında o kitapla hükmetmek, o kitapla amel etmek mecburiyetindedir. Hükmetme işlemi o kavmin kabulüne bağlı bir olaydır. Ama amel mutlak olarak o kitaba göre işlenir. Öyleyse burada kavim resulleri için kavme Allah-u Teala'nın hükmetme diye bir emri söz konusu değil. Ama nebilere Allah-u Teala size kitap indiriyorum, onunla hükmedeceksiniz diyor. Bu da kavim resulleriyle nebileri birbirinden ayıran çok önemli bir farklılık. Peki kavim resullerine Allah-u Teala kitap indirebilir mi? İndirebilir, yazdırabilir. Ama bu hiçbir zaman bir şeriat kitabı olamaz. Bir sohbet kitabı olur. Böyle bir sohbet kitabını da Allah-u Teala evliyasının önemli gördüğü bölümüne zaten yazdırmıştır. Diğer bir farklılık, bütün nebiler, peygamberler huzur namazının asli imamlarıdır. Asaleten huzur namazının hepsi imamıdırlar. Bütün nebiler kendi devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asli üyeleri olmuşlardır. Kavim resullerine gelince nebilerin olmadığı devrelerde Allah Teala onlardan birisini tasarruf rızasına ulaştırır ve onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Neden? Çünkü huzur namazı devamlı bir müessesedir. İmamsız kalması mümkün değildir ve imamın mutlaka hayatta olması gerekir. Bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünyada başka bir gezegenden birisi gelip de Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kıldıramaz. Bu dünya insan vücudunun tam kalbine isabet eder. Kalpteki o nurların birikme noktasına iman kelimesinin yazıldığı noktayı ifade eder. Orası dünyadır. Ve huzur namazının bütün imamları dünyada verilen bu gezegenden tayin edilir. Ve de eğer nebi yoksa kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala tasarruf rızası verir. Yani onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Diğer resuller de resuldür. Bütün kavimler de resuller aynı devrede yaşar. Ama onlar tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Onlar irade bağlanmasıyla Allah-u Teala'ya tabidirler. Ama tasarruf rızası sadece bir Resul'e aittir. O huzur namazının imamıdır. Nebi değildir. Bu sebeple imamlığını vekaleten yerine getirecektir. Ama yerine getirdiği bu imamet müessesesinin gerçek sahibidir. Yaşadığı sürece
Hızır namazının imamlığı ömür boyu devam eder. Ölümle ortadan kalkar. Daha evvel ölmüş olanlar, eğer orada ruhlar namazı kıldırırlar, Allah Teala'nın emriyle namaz kılacaklarsa imam olamazlar. Mevkileri peygamberlik de olsa imam olamazlar. İmamın arkasına namaz kılmak oranın kanunlarına göre temel şarttır. Huzur namazının imamı mutlaka dünyada hay olan Allah Teala'nın bir resulüdür. Kıyamete kadar da bu olay böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün resuller nebi değildir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Resullerle nebilerden bahsettiğimiz bu konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Ciao a tutti.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala bir defa daha bizleri bir arada kıldı. Bu akşam inşallah sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvuf kavram, tasavvufi kavramlar konusundaki 5. konuşmamızı inşallah yapmak istiyorum. Bu akşamki konuşmamızın konusu on nimet. Allah-u Teala'nın 10 tane nimeti. Öyleyse İnşallah başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıyor. Ve böyle bir insanlar dizisinde evvela Allah-u Teala o kişiye rahim esması ile tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor, yerine ihfatı getirip yerleştiriyor. Kişinin kalbini Allah'a ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin nefs tezkiyesi yapmak üzere zikre başlaması söz konusu oluyor. Ve bu zikir kişinin kalbine rahmet sızmasına sebebiyet veriyor. %1 derken %2. Kişi bu %2 nimetle, bu %2 rahmetle huşu sahibi oluyor. 13. basamakta kişi. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini soruyor. Allah-u Teala'nın da sözü var. Kim huşu sahibi olursa o bize diyor mürşidini sorduğu takdirde mutlaka ona mürşidini gösteririz diyor Allah-u Teala. Ve bunun tabi neticesi olarak da mürşidini o kişiye gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bu insan Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Devrin imamının ruhu her zaman arşı tutan meleklerle birlikte geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu mevcuttur. Ve Allah-u Teala bu merasimi anlatıyor Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşit ve mürit. Yani mürit, mürşidin söylediklerini tekrar eden, mürşit, irşad eden, mürit de Allah'a varmayı murad eden demek. Ve 10 tane şahidin huzurunda tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler, devrin imamı, mürşidin kalp gözü, mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhu, kiramen katibin melekleri, kişinin düşüncelerini gösteren
hayat filmi

ve Allah 7 tane şahit, müşahitlerin huzurunda bir merasim gerçekleşiyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane insanla gelmişse bu tablo aynen tahakkuk eder. Ve tövbe merasimi tamamlandığı zaman devrin imamın ruhu derhal kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 15. ayet-i kerime. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Mümin 15'te Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Ona Allah'a mülaki olma gününün, yevm-i talakın geldiğini söyleyerek onu uyarmak üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala burada arşı tutan meleklerin görevli olduğunu ima ediyor. Dereceleri yükselten Allah deyince o kişinin bütün derecelerinin, günahlarının sevaba çevrilmesini, yani o kişiye mağfiret edilmesini ifade ediyor. Kişinin başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir deyince devrin imamının ruhunu kastediyor. Veya onun sözlerini de

Sana da diyor, bu Allah'tan aldığım bu emir gereği sana da emrediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, bu vücudu terk et. Ruh, kendi dileğiyle, kendi isteğiyle hiçbir zaman vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Ruh dilediği anda vücudu terk eder, vücuttan derhal ayrılır. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlendikten sonra tekrar vücuda geri gelir, girer. Ve vücut buna mani olmak yetkisinin sahibi değildir. Nefs de. Yetmez ruhun nefsi, cezalandırma yetkisi de var. Her yaptığı yanlışın karşılığında nefs ruhtan bir nevi eza görür. Ruh nefsi azaplandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayacağız. Ne diyordu Allah Teala? Biz onlardan ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina ve ma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin, hakkul yakinin sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi bu minval üzere devrin imamını başının üzerinde buluyor. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor Allah-u Teala. Bu devrin imamının ruhuna başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor. Kendisiyle yürüyebilsin diye verdiğimiz nur diyor. Nur kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu gelişi Secde Suresinin 22. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla o kişi yed edilir, desteklenir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbinin içine Allah İmanı yazıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesidir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimeti kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almasıdır. Dördüncü nimeti de kalbin içine imanı yazmasıdır. Kalbin içine iman yazılmasaydı o kişi mümin olamayacaktı. İşte bu dört tane standart ard arda gerçekleşir ve kişi gerçek anlamda mümin olur. Eğer kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmasaydı, bu kişi mümin olmak şerefine ulaşamayacaktı. Sözle mümin.

olacaktı. Kendisini mümin zannedecekti. Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannedecekti. Oysa hiçbir zaman mümin olamayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi böylece mümin olmak şerefine eriyor. Peki Allah'ın beşinci nimetine, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirme. Furkan suresi 69. ayet-i kerime Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ve orada azaplarının arttırılacağından bahsediyor. Ve Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici amellere, amel-i salihata başlarsa Allah onların bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Kim bu insan? Bir mümin. Nefs tezkiyesine başladığı için, amel-i salihata başladığı için bir mümin, kalbine iman yazıldığı için yine mümin. Böyle bir dizaynda Allah Teala onun bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor. Sonra diyor ki tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde onun ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişiye Allah Teala mağfiret ediyor. Onun günahlarını sevaba çeviriyor. Allah'ın beşinci nimeti bir mağfiret müessesesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o günahları işleyenler, nefslerine bu sebeple zulmedenler var ya, sana geldikleri zaman ve günahlarının mağfiretini, affını diledikleri zaman sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilediğinde Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. El-Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların yani seyyiatin sevaba yani hasenata çevrilmesini sağlıyor. Negatif derecelerin, kaybedilen derecelerin kazanılmış derecelere dönüştürülmesi söz konusu. İşte Allah Teala bunu vücuda getiriyor. Kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Allah açısından bunun adı mağfirettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle sahabenin talebi üzerine affedilmiş olan günahları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle bir defa daha affediliyor ve bunun Kur'an'daki adına şefaat deniyor. Ama aslında Allah'ın mağfiretidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 5 nimeti. Allah'ın 6. nimeti, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'ın seçtiği kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olandır. Ama Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısmı diler, bir kısmı dilemez. Bunlardan dileyenlere nasip olur sadece bu konu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah yardım eder ve bu kişi için söz konusu olan Allah'ın ona elbette yardımıdır. Kişi Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla mürşidine ulaştırılır. Bunun adı Allah'a yönelmedir. Bundan sonraki safhada ise Allah'a ulaşma başlayacaktır. Ne diyor Allah-u Teala? Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Bu yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Nasıl yapar? Ne yapar Allah-u Teala? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru bir yolu, bir meap olan, bir sığınak olan Allah'a doğru bir yolu, ruh kendisine yol ittihaz eder. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsetmiştik. 39. ayet-i kerimesinde ise diyor ki Allah-u Teala Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru bir yol ittihaz etmiştir kendisine.
İşte bu ruhun Allah'a doğru, Allah'a varmak üzere yola çıkışıdır. Yani ruhun hidayetidir. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma olayı başlamıştır. Ulaştıran Allah'tır. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma müessesesi başlamıştır. Kim o Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyordu. İşte şimdi Allah kendisine ulaştırmak üzere ruhun vücuttan ayrılmasını sağlıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen onlara de ki ben sizden bir ücret istemiyorum ama hepinizin Allah'a giden bir yolu yol ittihaz etmenizi istiyorum. Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz etmenizi istiyorum. İşte ruhumuz burada yol ittihaz ediliyor. Ve ruhun hidayeti başlıyor. Ruhun hidayeti burada başlar. Üzerimize tam 12 defa farz olan bir müessese. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte bu 12 defa farzı Allah-u Teala açık bir şekilde anlatıyor. 1 Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ve ulaşın, ruhunuzu Allah'a teslim edin, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizle Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah-u Teala. 2. ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime. Hicr 28. İrci'i ila rabbike. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime. Zariyat elli fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime. Lokman 15. Vettevi sevila men enabe. Zariyat 50. Ondan sonra Lokman 15. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Yani sen de o yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime. Yunus 25. Yunus 125. Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yedü daru selam yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder diyor Allah Teala. Allah selam yurduna davet eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sonra 7. ayet-i kerime giriyor.
Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynında farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki

8. ayette Şura suresi 47. ayet-i kerime üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük. Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 21 Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını, yani ruhu Allah'a ulaşmanın, ulaştırmanın Allah Teala tarafından emredildiği kesin kazanıyor. Farz kılındığı ve 8. farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi ehfu Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yerine getirin. Onuncu ayet-i kerime

23. 13. Câsiye suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. %100'lerinize, misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Ezel gününden bahsediyor. Misakimizin üzerimize farz kılındığı bir defa daha açıklanıyor.

12. ayet-i kerimede Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murukum an tu'addil emanatü ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tebliğ etmenizi emreder diyor Allah Teala. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olayın gerçekleşmesi söz konusu oluyor. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olgu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu ruhumuzun hidayetinin fiziki olarak başlangıç noktasıdır. Artık ruhumuz hidayettedir. Hidayete adım atmıştır. Hidayet ehli olmuşuzdur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır buyuruyor Allah Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. La yedurrukum mennalle izati deytum. Velayette olanlar, siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler. Siz hidayete adım attığınız andan itibaren, siz hidayet ehli olduğunuz andan itibaren, hidayette olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler diyor. Nefsimiz de hidayete başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi başlıyor. Ne demek bu? Nefs tezkiyesi demek, yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın kalbimize ulaşarak, evvela göğsümüze, göğsümüzün yarılarak kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşması ve kalbimizin hareketli hale gelen mührün üzerine 4 enerji grubunun baskı yapması, mührü kalbimizin zulmani kapısına indirip kapıyı kilitlemesi ve Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın bütün nefsimizin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı ederek kalbimizin içini tamamen doldurması. Bu kadar kolay niçin çıkıyor karanlıklar? Çünkü nefsimizin kalbinde artık küfür kelimesi yok. Allah-u Teala küfür kelimesini almış. Karanlıkları, nefsimizin afetlerini kalbimizde tutan özellik kaybolmuş. Çekim gücü artık yok. Ve nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Önemli olan bu nurlara doluş değil, çünkü arkasından bunlar geriye gidecektir. Ama kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, rahmet, faz ve salavattan fazılları, yani faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. İman kelimesi çekim gücünün sahibi, karşıt manyetik alanın sahibi de fazıllar. Bu sebeple iman kelimesinin manyetik alanı fazıları çekiyor, etrafında topluyor. Bu nefs tezkiyesi. Nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Bu Allah'ın 7. nimeti, nefsimizin tezkiyeye başlaması, yani hidayet üzere oluşu. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmak üzere bekliyor. Neyi bekliyor? Nefs tezkiyesinin sonuçlarını bekliyor. Çünkü ilk %7 nur nefsimizin kalbinde toplandığı zaman, %7 fazilet nefsimizin kalbinde toplandığı zaman ruhumuz birinci gök katına kadar çıkmak imkanının sahibidir. Sonra her %7 de üst katlara çıkarak sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ama bu olay başlamıştır. Artık fizik nefsimiz de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde harekete geçmiştir.
Üçüncü sıratımızda kim? Fizik vücudumuza aittir. Ve fizik vücudumuz da ahdini gerçekleştirecektir. Fizik vücudumuzun bir ahdi mi var? Evet, Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd Allah'a kul olmamız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması lazım. Nasıl oluyor? Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiğini düşünelim. Bu noktada şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanında, tesir alanında %7 eksilme olmuştur. Öyleyse şeytan bize sözünü geçirebilme, dediklerini kabul ettirme yetkisini %7 kaybetmiştir. Nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için. Her %7 azalışta ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Her %7 nur birikiminde fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması, çünkü artık şeytanın tesir alanı o miktarda azalıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da bir başka nimet oluşturuyor. Fizik vücut. Şeytanın nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle aklımıza kabul ettirdiği olayları gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin kalbinde faziletler biriktikçe her %7 biriken faziletle ruhumuz bir gök katı yükselirken fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulur, %7 oranında Allah'a kul olur. Başlangıçta nefsimiz adeta tamamen şeytanın kulu. Allah-u Teala onun için diyor, ben sizlere demedim mi şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız da bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Nahl 36'da. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan içtinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, şeytana kul olma müessesesi bir vaka olarak çıkıyor karşımıza.
Çünkü şeytan nefsimizin afetlerine devamlı tesir eder ve yetmez, devamlı bizi yalanlarıyla tesiri altında bırakmaya, Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işletmeye, emrettiği fiilleri de işletmemeye çalışır. Ne kadar başarı kazanırsa o kadar memnun olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlendikçe, azaldıkça şeytanın hakimiyet oranı da aynı nispette azalır. Bunun manası fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya devam etmesidir. Öyleyse bu nefsinizin muhtevası içerisinde fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmasıdır. Yani üçüncü hidayet konusu bu. Bir dördüncü hidayetiniz daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin afetleri azaldıkça, iradeniz karşısındaki düşman zayıfladığı için o kadar daha güçlü olacaktır afetlere karşı. Ve Allah-u Teala'nın bir onuncu nimeti var. Bu nimet Allah'ın genel ölçülerinin 10 katına bizi çıkarıyor. Allah-u Teala diyor ki, kim ne kadar günah işlerse onun amel defterine misliyle yazılır. Yani sadece o kadar yazılır. 3 derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine 3 derece yazılır. 5 derecelik günah işleyen bir kişinin amel defterine 5 derece yazılır. Ama eğer o kişi derecat kazanmışsa, 1 dereceye karşılık 10 misli yazılır. 2 dereceye karşılık 10 misli, yani 20 derece yazılır. 3 dereceye karşılık 10 misli, yani 30 derece yazılır. Öyleyse günahlarla sevaplar arasındaki ilişki aynı ilişki değildir. Birisine 1'e 1 veriyor, yazdırıyor Allah Teala günahlara, sevaplara 1'e 10 yazdırıyor. Buraya kadar, yani irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğunuz ana kadar 1'e 10 alıyorsunuz. Nitekim siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir kademelik bir gayret sarf ettiniz ama Allah Teala size bunun karşılığında tam 10 tane ihsanda bulundu. 10. ihsanıyla sizi mürşidinize ulaştırdı. Mürşidinizi gösterdi. Siz de o mürşide ulaşmak için ikinci bir adım attınız. Birinci adımda Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci adımda mürşidinize ulaştınız. Ne yapacak? Allah Teala size 10 katını verecek. Hayır. Bu 10 katı o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği 10 katın da 10 katı. Yani 100 kat oluyor. O güne kadar bir derecenize kiramen katibin melekleri 10 derece yazarken, o günden itibaren kazandığınız her dereceye kiramen katibin melekleri 100 derece yazmaya başlıyor. Yani 10 derece kazandığınız zaman amel defterinize 1000 derece yazılıyor. Onun 100 katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde
Bire onluk sistem, bire yüze dönüşmüş oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:

Fi sebilillah olanlar için diyor Allah Teala. Ve Allah'ın kendisine verdiği rızkı, nimeti infak edenler için diyor Allah Teala. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ona nimet veririz diyor Allah Teala. Öyleyse kişi o güne kadar 1'e 10 alırken o günden itibaren bir başağında 100 buğday tanesi bulunan biri 100 almaya başlıyor ve 7 başaklı bir buğday grubu kadar diyor. Yani 1'e 700'de konu tamamlanıyor. 1'e 100'den başlıyor, 1'e 700'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Yaptıklarınızın 700 katını versin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 1'e 700. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah hepinize en büyük ihsanları vererek 10 ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ama ulaştığınız anda 10 tane de nimet alıyorsunuz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmesiyle ihsanların nimete dönüştüğü noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren artık başınızın üzerinde nimet vardır. Allah'ın nimeti. Devrin imamının ruhu. O nimetle beraber Allah'ın bütün verdikleri artık nimet hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah cömerttir. Siz ona bir verirsiniz, o size 100 verir. Genel ölçü 1'e 10'dur. Ama ne zaman daha öteye geçerseniz, ölçü 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkar. Ne zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Mümin olduğunuz noktada burasıdır. Kalbinize Allah'ın imanı yazdığı nokta. Ondan evvel de Allah'a inanıyordunuz ama Allah Teala sizi mümin kabul etmiyordu. Çünkü kalbinizde henüz küfür yazıyordu. Allah'a inanıyordunuz. Meleklerine inanıyordunuz. Kitaplarına inanıyordunuz, resullerine inanıyordunuz. Ba'su ba'del mevte inanıyordunuz. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinize, hayrın Allah'tan, şerrin nefsinizden olduğuna inanıyordunuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna inanıyordunuz. Bu inanç
sizi mümin kılamazdı. Çünkü kalbinizde küfür kelimesi vardı. Ne zaman ki bu hedefi gerçekleştirdiniz, yani nefsinizin kalbinde neler oldu? Nefsinizin kalbinde işlevler gerçekleştirdi Allah-u Teala. Nefsinizin kalbindeki ikineti aldı bir, yerine ihbat koydu iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi üç, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı dört, huşuya ulaştırdı sizi beş, Allah kalbinizin mührünü açtı, içindeki küfür kelimesini dışarı aldı altı, kalbinizin içine imanı yazdı yedi. Yedi tane de kalp şartının sahip olduğunuz, yedi inanç şartı, yedi kalp şartı. Mümin olmak için üç tane de vasıf şartına ihtiyacınız vardı. Hidayet şartına. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Hidayet din içinde oldu. Hidayete başladı. Hidayette oldu. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Hidayette oldu. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. O da hidayet üzere oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynla Allah-u Teala size 10 tane ihsanın arkasından 10 tane de nimet vermiş oldu. Allah Teala'nın nimetleri bitmez. Allah her zaman sizlere nimet üstüne nimet verecektir. Her şey başınızın üzerine devrin imamının ruhunun nimet olarak gelmesiyle başlar. Ondan evvel Allah'ın verdikleri ihsandır. İhsandır Allah Teala tabiyetin 10 tane ihsan ile olduğunu söylüyor. Tabiyetin ihsanla mümkün olduğunu söylüyor. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Nasılmış tabiyet? İhsanlaymış. Peki tabiyetin ihsanla olmaması mümkün mü? Tabii mümkün. Aslında tabiyet olmaz zaten o zaman. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama ona demişlerse ki sen git bir mürşide tabi ol, mürşide tabi olmayan cehenneme gider demişlerse, kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeden, hiç aklına bile getirmeden canının istediği bir mürşide gitmiş, tabi olmuşsa, kendini Allah'ın yolunda zannediyorsa ama o kişinin kalbinde hiçbir değişme olmadıysa, işte o kişi nimetin sahibi olamaz. O kişi tabi olmuştur, tövbe etmiştir mürşidin önünde ama bu bir tabiyet oluşturmamıştır. Yani o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmamıştır. İhsanlar yoktur. O zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Ve hiçbir işlev gerçekleştirmez Allah-u Teala, ona hiçbir nimet vermez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir sohbetin bitimi olayı söz konusu. 10 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Exato.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? O. Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar, ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acı

Siz bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama çift kromozom, 46 kromozom. Bu rakamın 7 trilyondan, 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon. Daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 bin ile çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Onu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlarda kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var. Bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor.

O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kurum, 23 çift kromozomundaki her birinde mevcut olan 20 bin parçadan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hz. Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış. Işığı görmüş o. Oraya gitmiş vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim! Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz?
sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada da zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz. Bombardıman etmedikçe biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz. Bunlar neredeler? Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5. Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi
nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Alt hız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım, Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun daha aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun daha aşağısında her birinde 4 enerji kütlesi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde, ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz.
hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın altı alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak, nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devrede hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış,
bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde, aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zulmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle yedi kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz? Neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle
11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzluğun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim.
Eğer Allah Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız, ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neler yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi
şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berz aleminin parçası, onun garp aleminin parçası, emr aleminin parçası, zünvani alemin parçası, altı ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybederse sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi, insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah-u Teala öğretmiş El Cabir'e, ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor.
zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol olan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olamaz. Çünkü
Allah-u Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşıp tabiiyet 2. safa, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa. İşte Kur'an dini 7 tane safadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safa. Ve bütün safalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz

en büyük çoraptır. Bu çorap bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'laşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah teslimi, nefsin Allah teslimi, iradenin Allah teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatlerin en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu 7 safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'laşmayı dinlemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enübe ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevi sebiyle men inabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kırdığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتِنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا بِيلَ اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِ. Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta

kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağut'a kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dileminin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranın nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bimakanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime: Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete, ey amel olanlar takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir. Ve mürşide ulaşıp tabi olmak Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz? Farz. Ne görüyoruz? Sahabe
tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'laşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü ve günahları örtülen kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'laşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu. Mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar, artar, artar. Ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını açmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırmasını emretmiş. Ruhun ulaştırmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat illi fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyüküm lezabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra veçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devrede nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazla birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. İlallâhil masîr. O kişinin dönecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus
artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar o sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbine Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci'i ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından.
Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun Ademoğullar olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o, insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsin de fizik vücudun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20'de Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor, ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103 Feskürallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikre bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi rabbike ve tebeten ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Gördük ki onlar bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe
muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş muhlis kullar olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime deyin ki diyor Allah Teala'ya Peygamber Efendimiz nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara, kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ullelbap olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız.
Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa, siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler, bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar, irşat makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sahabekün el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar, herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur, hiç ibadeti olmasa da. Hemen ertesi gün ölse de, sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir
dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanları bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'laşmayı dilemiyorlardı. Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu yedi safhası mevcuttur. Ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar, insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek, bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis, vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır bu hedeflere ulaşabilmeniz için, vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş, hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said-i Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları?
bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değin. Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmekle vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders olan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel Yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Dayı mekan yaşamış olanlar, nefs dayı mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaideler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir. Ama hukuk afakidir, bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir.

mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işitir ve bilir. Allahu Semi'ül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semi'ül Alim. Allah işitir ve bilir. Talebe

0: dediniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz.
1: Tamam.
0: Dilediğiniz anda Allah-u Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah-u Teala tarafından. Sizin için bir ilk devar yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah-u Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah-u Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, Böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendini düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinize hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı denediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman, işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden, mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız. Ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerin, Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmadığın kavganın sona ermesi hali, sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi, Allah Teala'nın Allah'ı sevenleri sevmesi, Allah Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf. İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki
Allah onu umutun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. Bu mutluluğun kaynağı kendisi değildir. Bu mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisini ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki aa deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdum. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan, kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki Allah Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, İradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi, elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik.
Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz, bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerimimiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahin hüvel hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik. Hepsi için bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175 ile diğer ayet-i kerime
Yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri. Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun veçin ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef iddia etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerliğini oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri

Bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir. İncil'de de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabir, peygamber tabiri nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemin Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatemin Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resuldür. Aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini
tayin eder.

görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke Resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. Bir de öldükleri anda yerine yeni birisi Resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resuller de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resulü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resulü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir Resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatemin Nebiyin yani nebilerin hitamı sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve Nebilerin hatemidir diyor Allah-u Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık Nebi göndermeyeceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer Nebi varsa mutlaka Nebi tarafından yürütülür. Birden fazla Nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanlara ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim bir dilek yeter. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşit o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren sonra mürşide tabiyeti oluşturan sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder.
daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz.

Konumuz başkaları için yaşamam. İşte İslami ideal bu olmalı diye düşünüyoruz. Allah-u Teala'nın emri de bu istikamette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan var, bir de onun çevresi. Bu onun en yakınında olanlar, Ravzan'da olanlar. Böyle bir sıradan başlar, bütün dünyaya kadar ulaşır. Düşünün bir defa bakalım sevgili kardeşlerim. Bu dünyada yaşayan kaç milyar insan var? Kimileri 7 milyar diyor, kimileri 9 milyar diyor. Daha yukarıda daha fazla insan olduğunu da iddia edenler var. Aslında bunun resmi bir neticesini bir gün inşallah buluruz. Ama en azını düşünsek, 7 milyar insan olduğunu düşünsek dünya üzerinde. Bu 7 milyar insan şu anda bunların %90'ı, %90'ından çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Ve şeytan bundan büyük bir zevk alıyor. Ve insanları bu konuda alaya almakla meşgul. İşte diyor, ben iblisim. Ve diyor ki, hepinizle alay ediyorum. Sizin %90'ınızdan fazlasını mutlaka kendimle beraber cehenneme götüreceğim. Çünkü sizin hepinize vahyetmek imkanının sahibiyim diyor.

Her an içinizden bir şey size hep ne yapmanız lazım geldiğini fısıldar. İki seçenek vardır, karar vereceksiniz. Diyelim ki birinci seçeneği düşündünüz. A ve B şıklarından birincisini tercih ettiniz, A'yı tercih ettiniz. Onu gerçekleştirmek üzeresiniz, şeytan mutlaka devreye girer. O, tercihinize amil olan, tercihinizin oluşmasına sebebiyet veren düşünce terazinizi tamamen tersine çevirecek olan deliller getirir size. Yani birinci şık yerine ikinci şıkı tercih etmeniz için sizin düşündüğünüzün ötesinde bir takım şeyleri daha devreye getirir. Daha karar verir vermez siz birinci alternatifi gerçekleştirme kararını verdiğiniz anda ikinci alternatif derhal size daha uygun gösterilir. Gösterilmeye çalışılır ve bunda genellikle şeytan başarı sağlar. Çünkü deliller gerçekten inandırıcıdır. Diyelim ki bu delillere uydunuz, ikinci şıkkı tercih ettiniz. Şeytan boş durmaz. Size ikincisinde de ulaştırdığı inandırıcı delillerden daha inandırıcıları tekrar birinciye dönüşünüz için ulaştırır. Siz bunları hep kendi düşüncenizin mahsulü zannedersiniz. Maksadı ne? Maksadı sizi kararsız Kasım yapmak. Yani verdiğiniz kararı mütemadiyen değiştirmenizi temin edip sizinle alay etmek. Herkesle alay etmek onun en büyük zevkidir. Bütün insanlar iblisin kendilerine devamlı telkinde bulunduğunun farkında bile olmadan hep kendi düşünceleriyle mütemadiyen fikir değiştirdiklerini zannederler. Oysa ki eğer kendi düşünceleri olsaydı daha birincide en üstün alanı tercih edecekti. Kişi bitirecekti işi. Oysa ki karar vermesine kadar o istikamette gayret sarf eden iblis, o kişi kararını verdikten hemen sonra birkaç saniye içinde ikinci alternatifi o kişinin aklına getirir ve ikincisini birincisinde verdiği delillerden daha sağlam, daha üstün delillerle destekler ki kişi birinci verdiği karardan caysın diye. Caydı, ikinciye döndü. İkinciye döndükten sonra ondan da daha üstün delillerle tekrar birinciye dönmesini sağlar. Bu devam ederse kişi devamlı birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye, dördüncüden beşinciye devamlı karar değiştirir. Halbuki sadece iki tane alternatif vardır. Ama hep kişi birinden ötekine karar değiştirir. Şeytan elinde maskara olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizinle alay etmesine müsaade etmeyin. Bir konuda karar verirken iyi düşünün. Düşündükten sonra mantık ölçülerinize göre yer yerine oturtun her şeyi. Oturttuğunuz anda kararınızı verin. Ondan sonra şeytan size ne söylerse söylesin asla kararınızı değiştirmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bunu söylüyor. İyi düşün, karar ver. Karar verdikten sonra asla değiştirme. Karar vermeden evvel bize sor. İşte sana ne emredersek sadece onu yap diyor Allah-u Teala, fikir değiştirme. Asla sözünden dönme, şartlar ne olursa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala
İnsanlar için de en üstün insan olarak yaratmış. Ve ona emrettiği şey bu. Karar verdiğin zaman kararından asla dönme. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük düşmanınız olan iblis hep sizi asli hedeflerden caydırmaya çalışır. İşte başkaları için yaşamak bu hedeflerin en sondaki, en üstün olanıdır. Başkaları için yaşayan kişi kimdir? Düşmanı da olsa, ona düşmanlık da etse, onu da kurtarmaya çalışandır. Başkaları için yaşayan insan, o insan için onun düşman olabileceği bir kişi yoktur. O, en kötü insana bile iyilik yapmak için yaşar. Onu doğru yola kazanabilmek için, hidayete erdirebilmek için çalışır. Ömrü hep başkaları için çalışmakla geçer. Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlayamaz. Bu konuda kendisi için, kendi şahsı için gerekli olan şeyleri yapmaya fırsat bulamaz. Hep oralarda aksamalar olur. İşte o insan daimi zikre ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim eden bir kişilikle bu noktaya ulaşır. Böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hiç afet kalmadığı için bu kişi mutludur. Huzur içindedir. Başkalarına bu sebeple afet olmadığı için kin, nefret, düşmanlık, bunlar mevcut olmadığı için başkalarına kin tutamaz, onlardan nefret edemez,

Onları da kurtarmaya çalışır. Ömrü hep böyle geçecektir. Hangi noktada bir insan başkaları için yaşamaya başlar? Her noktada başlayabilir gibi görünür ama realite öyle değildir. Çünkü nefsinin kalbindeki nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan, ben başkaları için yaşıyorum derse, o zaman yalan söylemiş olur. Başkaları için yaşadığı zaman, kendisine yapılan fedakarlıkların, kendisine yapılan kötü davranışların bedelini kimseye ödettirmeye çalışmaz. O bilir ki Allah-u Teala'nın her şeyden haberi vardır. Allah-u Teala ona böyle bir şeyin yapılacağını bilmektedir. Böyle bir dizayn o kişi için Allah'ın iç dünyasına verdiği bir hedeftir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarına vakfetmiştir. Onların mutluluğunu gerçekleştirmek için yaşar. Kendini ayıracak zamanı yoktur. Hayatının her dakikasını başkalarına ait olan işler, görevler işgal etmiştir. Onun görevleridir. Ama hep başkalarının mutluluğu için elzem olan hususlardır. Onları yapar. Kendisine ayıracak zamanı yoktur. Öyle günler geçirir ki uğraşılarda ona olan müracaatlarda bazen kimin önde olduğunu bile fark edemeden 24 saatlik zaman devresi kapanmıştır. Bazıları ondan gerekli cevabı alamamıştır. Bunun hüznünü yaşar. O sırada mutlaka bir başkası devreye girmiştir. O kişi hayatını Allah'ın emrettiği dizaynı gerçekleştirmek üzere harcar. Allah'a hizmet eder. Bunun manası başkalarına yardımdır. Başkalarının yolunda gayret etmektir. Onlar için olmaktır. Her biri için Allah'a dua etmektir. Allah'ın sonsuz hazinesinden ister. Allah'ın hazineleri tükenmez. O başı darda olan herkes için Allah'a dua eder. Onlara Allah Teala problemlerini çözecek olan imkanları versin diye. Hayatı hep başka insanlar için dua etmekle geçer. Mutludur. Huzur içindedir. Ama
Her 24 saatlik zaman devresinde bir iki kişi mutlaka cevabını alamadığı sorular ulaştırmıştır ona. Onları da cevap vermek için çırpınması neticeyi değiştirmez. Mutlaka bunlar onun hayatında oluşacak olan, istemese de karşılaşacağı Allah'ın hakikatleridir. Her gün muhakkak ki, kesinlikle görür ki, herkesin istediğinin cevabını vermek mümkün değildir. Bu sebeple hep birilerinin sualleri cevapsız kalacaktır. Belki ikinci defada, belki üçüncü defada cevap alacaklardır. Oysa ki böyle olduğunu düşünemeyenler, ona serzenişte bulunurlar. Kendilerinin sevilmediğini zannederler. Oysa ki o, herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi vardır. Ama sevmediği kimse yoktur. Ona kötülük etmiş olabilirler. Onların da onun yüreğinde bir sevgi payı mutlaka vardır. Bilir ki şeytan ve onların nefsleri, belki de iç dünyaları, kalpleri gerçek anlamda istemese de onlara bu yanlışları yaptırmış ve ona düşmanca davranışlar sergilemişlerdir. O affeder. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünya ki, bu dünyada yaşarken hepiniz Allah'ı düşünün. Allah'ın size verdiği görevin, etrafınızdaki kim varsa onların mutluluğu istikametinde şekle bağlanmasını istediğini düşünün. Onları sevmenizi istiyor. Onlara yardım etmenizi istiyor. Kendi kendimize sorun bakalım. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde yardımcı olabiliyorsunuz? O var olanlar, sizden bir şeyler bekleyenlerin ne kadarını cevaplandırabiliyorsunuz? İşte öyle bir yaşantı söz konusudur ki, herkes onun hayatında önemli bir yer tutar. İnsanları sevmiştir, çok sevmiştir. Böyle olduğu için de onların yardımcısıdır. Onun da yardımcısı Allah'tır. İşte bilmecenin çözüldüğü yer burasıdır. Çünkü Allah'ın hem hazineleri hem vakti sonsuzdur. O bütün zamanlarda var olmuştur. Şimdi de vardır. Hep var olacaktır. Hep var idi. Allah'a bir başlangıç noktası izafe etmek söz konusu değildir. Çünkü Allah vardı ama zaman yoktu. Allah kainatı yaratarak zamanı başlattı. İşte o yüce Allah ki hepinizi çok sever.
Hata yapanların yapmamasını ister. Onların başkalarına zarar vermemesini, insanları incitmemesini, huzursuz etmemesini ister. Ama bütün insanlar hep kendi menfaatleri için başkalarını incitmekten çekinmezler. Burada çok bariz bir hata, büyük bir yanlışlık söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi incitmemeyi hedef alırsanız, o zaman mutlu olursunuz. Daha fazla mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman bu kadarı yetmez. Neticede sonsuz mutluluğu yaşayabilmeniz için başkaları için yaşamanız gerekecektir. Kendinizi devreden çıkartacaksınız. Kendiniz için hiçbir şey yapmaya zamanınız kalmaz. Üzerinize bir elbise almaya, bir ayakkabı almaya, bir gömlek almaya gidecek zamanınız olmaz. Siz kendinize ait değilsiniz. Siz Allah'ın kölesisiniz. Allah'ın azatsız kölesi. İşte sadece Allah'a kul olanlar değil, Allah'a kul olmanın ötesini yaşayabilenler, Allah'a köle olabilenler, onlar başkaları için yaşayanlardır. Onlar başkaları için yaşamak sebebiyle kendileri ilgili problemleri düşünebilecek olan zamanın sahibi değillerdir. Bu sebeple huzursuz olmaları mümkün değildir. Her zaman herkesin eksik bir şeyleri vardır muhakkak. Şu dünyaya mütalik giyim, kuşam, yemek. İşte onlar onun gözüne hiç görünmez. Önemli olan onun etrafına saçtığı mutluluk meltemleridir. O etrafındaki insanların hepsinin mutlu olması için yaşar. Bu öyle bir müessesedir ki sevgili kardeşlerim, o bunu başkalarına tatbik ettiği zaman bir kısmı gerçek anlamda bunun manasını idrak edebilir. Onlar da o zaman ona köle olanlar olur. Bir kısmı idrak edemez ve kendisine değer verilmesini bir yanlış değerlendirme ile yanlış davranışlar sergileyerek ortaya koyar. Bu değer verilme Allah'ın emridir. Kişi böyle bir değer verilme noktasına ulaştığında, hele yapacağı işleri yapmakta tek ise, o zaman onunla olan ilişkilerinde hatalar başlar. Kendisini bulunduğu yerin daha ötesinde görmeye başlar. Benden başka
Bunu yapacak kimse yok der. Ve davranışlarında yanlışlıklar adım adım ortaya çıkar. O bunlara da katlanmak herkesin muhtevasına göre davranmakla mükelleftir. İnsanlar nefs sahipleridir. Sadece Allah'a yakın olanlar, o başkaları için yaşayana gerekli kıymeti en üst seviyede verirler. Hiçbir söylediğini onları üzecek, incitecek sözler olarak onlar değerlendirmezler. Tam aksine her sözünden gerekli ibret dersini alarak kendilerine biraz daha Allah'a yakın olmak hedefine ulaştıracak olan bir çekidüzen verme istikametinde geliştirirler. Her zaman başkaları için yaşayanın yanında birileri vardır. Ona layık olanlar en büyük mevkileri irad etmelerine rağmen onun karşısında hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi ve hiçbir şeyin sahibi değilmiş standartlarında ona başkalarından çok çok çok daha ötede saygı gösterirler. Çünkü onlar hakikati bilenlerdir. Allah'ın karşısında onun neyi ifade ettiğinin farkında olanlardır. Onlar hiçbir zaman nefslerini devreye sokmazlar. Onun verdiği her emrin aslında kendi manevi tekamüllerinin gerçekleşebilmesi için bir vasıta olduğunu ve mutlakiyet taşıdığını, kendi manevi gelişmelerinin olmazsa olmaz şartı olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar çok nadir bulunur. Yani o başkaları için yaşayanın yanında bulunanlar arasında bu söylediğim standartta birkaç insan bulunur sadece. Herkes nefsinin kendisiyle olan ilişkilerinde bir davranış biçimleri seviyesinin sahibidir. O herkesten en iyisini almak için Allah yolunda hizmetin en iyisini almak için gayret gösterir. Bu hizmeti verirken nefs sahipleri görevlerini yaparken nefslerine kapılırlar. Ve onun kendilerine karşı olan davranışlarındaki asli unsuru idrak edemezler. O asli unsurda küçültmek yoktur. Aşağılamak yoktur. Ama
görevin yapılmasının gerekliliği mutlaka hatırlatılır. İşte özellikle gerçekten bir şeyler yapanlar bu hatırlatmayı onurlarına dokunan bir görüntüyle zihinlerine işlerler. Ve böyle bir dizaynda üzülmeleri söz konusu olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat böyle geçiyor. Her konuda insanlar vardır. Kendilerine görev verilir. O görevin liyakatle yürütülmesi, kişinin davranış biçimlerinde kendisini ortaya koyar. Bir kısım insanlar kendilerine yetki verildiği zaman başkalarına tahakküm etmeye başlarlar. Onları hükümleri altına almak ve bu hükmün içine nefsin afetlerini de sokmakla gerçekleşen bir davranış biçimleri dizisi sergilerler. Ve insanların üzerinde huzursuzluk verici bir hegemonya kurarlar. Bu da başka insanlar için yaşamayan, kendisine verilen yetkiyi nefsinin afetlerini de katarak kullanan bir dizaynı ifade eder. Onlar etraflarındaki insanlar tarafından sevilmezler. Emirlerine itaat edilir. Çünkü onu o mevkiye getirip koymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarına zulmetmek, nefsinizin afetleriyle onlara emretmenin tabii sonucudur. O zaman sevilmezsiniz. Emirlerinize itaat edilir. Ama böyle insanlardan etraflarına ulaşan şey onlara verdikleri emirlerdir ve kendilerini saydırmaktır. Ona değer verirler. Kendilerinin sayılmasını isterler. Ne zaman siz insanları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, neticede onlar sizi seveceklerdir. Sadece nefslerinin esiri olan insanlar yanlış davranışlar sergileyebilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Herkes sadece seviyesi kadar bir davranış biçimi
sergileyebilir. Daha fazlasını kimseden isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Şartlar sizi hangi standarda ulaştırırsa ulaştırsın. Eğer severseniz adil olursunuz. İnsanlara adaletle davranırsınız.

Bir yerde emir vermek yetkisindeyseniz sakın insanları ezmeye çalışmayın. Üstünlüğünüzü ispat etmeniz gerekmiyor. Davranışlarınızla Allah için olduğunuzu ispat etmelisiniz. Başkaları için yaşamaya hazırlanın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte hepinize lazım olacak bir davranış biçimi bu. Dünya bir yerlere doğru gidiyor. Bütün dünyada sulh ve sükûnun oluşacağı, bütün kavgaların biteceği, dinler arası diyaloğun birlikle noktalanacağı güzel günler bekliyor dünyayı. Mutlaka gerçekleşecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylemişse onların zamanı geldiğinde mutlaka onlar gerçekleşmiştir. Her şey Allah'ın koyduğu zaman skalasındaki sahip olduğu yerde tezahür eder. Ortaya çıkar ve insanlar bunu bir sevgi dizaynı içerisinde dikkate alırlar. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecek dünyaya çok güzel şeyler getirecektir. Savaşların son defa başlaması ve sonra da sona ermesi. Allah'ın söylediklerinin üç dinin mensupları tarafından da kabul edilerek sonuca ulaşmak. Biliyorsunuz ki yedi Safa'nın yedisi de Hz. İbrahim'in Hanef dininin temelini teşkil eder. İslam'da da yedi Safa farzdır. Hristiyanlıkta da yedi Safa farzdır. Musevilikte de yedi Safa farzdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, onun havarileri de, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da hepsi bu farzları gerçekleştirmişlerdir. Kendi kitaplarında farz olan bu hususları, hepsinin gerçekleştirdikleri gene kendi kitaplarında yazılıdır. Öyleyse ne farkımız kalıyor ki? Kalın çizgilerle baktığımız zaman din hayatına. Hepsi aslında kendilerine ait birer din değil. Hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dini. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eden, tabiyeti ihtiva eden, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eden, yedi safa, dört teslimden oluşan Hz. İbrahim'in Hanif dini, hepsi de aynı din, onun dini. Ve başka bir şeriat hiç olmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşamayı hedef alın kendinize. Kendinizi devreden çıkarın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Elbette hemen bunu başaracak değilsiniz. Ama başaramadınız diye üzülmeyin. Vazgeçmezseniz hedefinize yıllar yıllar süren gayretlerden sonra adım adım yaklaşacaksınız.
Ama her geçen gün Allah-u Teala size teminat veriyor ki her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İnsanları seveceksiniz, çok seveceksiniz. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Herkesin mutluluğu için siz gayret sarf edeceksiniz. Sizin hayatınız onların mutluluğu için bir geçit kapısı olacak. Siz onların mutluluğuna ışık olacaksınız, renk olacaksınız. Onların mutluluk güneşi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılması konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim,

İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk, yani sizler bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfüreceği bir canlı, bir mahluk. Salsalinden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur: nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sürfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekle nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, İradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim: ruhun, veçin, nefsin ve yetmez, iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için

külli iradenin emrinde olmak vardır. Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil, kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki
bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah-u Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudunda teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı. Ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde pırıl pırıl parlayacak olan bu dünya bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek, adam çıkmış dinlerin olmadığını söylüyor. Yahu Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budayizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izm var. Bunca din varken bu kalanın biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor, bitti. Evet, işte o kala konuşuyor, dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin
İncil ve Tevrat olmak üzere iki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor, hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebiyi, nebi olmayan Resul'den, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Nebi Resulleri, nebi olmayan Resullerden ayıran şey, nebilere Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin, sözümüze indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala peygamber olmayan Resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resulü'yle yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah-u Teala. Allah'ın nebileri indirdiği onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah-u Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin, Türkçe'nin tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun dininin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e sen hanifsin. İşte bu dinin adı, senin dininin adı hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini insanlara ispat ettiğimiz gün dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü en büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki, Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki, siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent
onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'i taşıdıklarını, Hz. İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hz. İbrahim'in Hanif dininin üç esası: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği bir, tek bir Allah vardır. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak, altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nefs tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır: Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah'a

%100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşat makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşat makamının sahibiyim, ben irşat ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki, sevgili kardeşlerim, bu inancın içerisinde içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor.

Öyleyse evete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o beş ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah Teala zikir namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyurur ki utlu uhiye minel kitabi sana kitaptan sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve kumussalat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar ne de onların öğrettiği insanlar hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. İnnellezine muhakkak ki onlar la yercune dilemezler. Likae mülaki olmayı, mülaki kılmayı na bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar.
Bi ile el hayatı dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyennü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün naru, ülaike işte onlar. Mevahümün naru, onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir, cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû, yapmış oldukları, yeksubun, iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim. Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın 5 şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimleri onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: düşünürsünüz? Gidiyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar olabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşvet Mutfağı'nı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistemimiz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkası yüzü dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta onu kapalı çarşıda bulursun. Falan diyeceksin ki sana verilen 100 altını Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretlerine öğrenmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vahidete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara Evet, bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra seçişe gidiyoruz. Sadece 2 kişi görüyorum orada. 22 kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize ait kişiler tanıştırmadan hayırlı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır.
2: Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım.
1: Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yakçuk. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
2: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Refinesi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
2: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecek olan başka bir insan reyif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
3: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki, uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, muhakkak ki sen apaçık azgınsın dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu,
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü. Ve, "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. "Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe, helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa amenü olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir. Ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin, onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim.

Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır.

Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet, delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı.
Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.

sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri sadedinde gene bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Birbirlerini sevenleri, Allah'ı sevdikleri için birbirini sevenleri ve Allah'ı sevenleri. Allah için yaşayanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin işidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman Kur'an'ın lafzından bahsetmiyoruz. Hamdolsun ki bütün dünyada yetişmiş belki on binlerce fıkıh alimi var ve onlar bir hakkın vazifelerini zaten yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını dünyadaki insanların davranış biçimlerini Kur'an'a göre nasıl yapmaları lazım geldiğini en güzel şekilde zaten anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman fıkıhtan bahsetmiyoruz. Fıkıh gerekli alimlerin zaten faaliyette olduğu, başarıyla konularını yürüttüğü bir sahadır. Bizim sözümüz başka. Biz Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın 7 lafzı var ama 7 tane ruhu var. Aslında Kur'an'ın lafzını da 7 ayrı bölümde mütalaa etmek mümkün. Ama ruh, orada farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhu insanlar kendileri yakalayamazlar. Allah'tan öğrenmeleri lazım. Allah'ın öğrettiklerinden öğrenmeleri lazım. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman biz ondan bahsediyoruz. Bir bütün skala içinde, 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamağa kadar Allah'tan 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Size tilavet edilir. Lafız anlatılır. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamakta bu olay başlar. Artık hidayetin içindesiniz. Öğretilen artık tilaveti aşmıştır. Bundan sonrası kıssadır. Öyleyse kelimelerin lügat manaları değil, Kur'an'da hangi maksatla kullanıldıkları önemli. Bu kıssa faslında da ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar gene lafızla meşgulsünüz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Fena fillah makamında birinci ruh,
Bekabillah makamında ikinci ruh, İhlas makamında affedersiniz.

Allah'a tamamen yüzünüz döndüğünüz, dünyaya sırt çevirdiğiniz zaman, o zaman üçüncü ruha girersiniz. Burası zühd makamıdır. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhundasınız. Asıl önemli olan zor yokuş bu standartların içinde gerçekleşir. Zor yokuş bu şartlarda çıkılır ve yokuşu çıkabilenler daimi zikre ulaşmış olanlardır. İşte onlar Kur'an'ın 5., 6. ve 7. ruhunu öğrenecek olanlardır. Asıl öğreti burada başlar. İşte Kur'an'ın

Yedinci ruhuna girdiğiniz zaman burası salah makamıdır. Salah makamında yedinci ruhun yedi açılışını, yedi safhasını göreceksiniz. Yedi kademesini göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını da bir bütün olarak düşünmek lazım. Lafız da bir bütündür ama o da yedi kademeden oluşur. Öyleyse sözümüz Kur'an üzerine, sözümüz Kur'an'ın ruhunun tefsiri üzerine. Ve bunu kitaplardan öğrenemezsiniz. Bu yüzden dünyanın büyük kısmında İslam alemi İslam'ı yaşayamıyor. Hicr suresinin 92. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbike le nes'elennehum ecmain. Ve artık böylece bundan sonra ve Rabbike ve senin Rabbine andolsun le nes'elennehum, elbette onlara mutlaka soracağız. Ecmain, hepsine, tümüne. Cümlecikler. Fe ve Rabbike, artık Rabbine hamdolsun. Le nes'elennehum ecmain, elbette onların hepsine

artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Allah-u Teala hesabın sahibidir. Unutmayın, öldüğünüz günde hesaba çekilirsiniz. Hayat filminiz gösterilir ve kaybettiğiniz her derece için azap görürsünüz. Kabirde kazandığınız her derece için ferahlık verilir. Bu adına kabir azabı denir bu konunun. Öyleyse hesap mutlaka sorulur. Biter mi burada? Hayır. Büyük hesap, Mahkeme-i Kübra oradadır. Kıyamet günü Allah'ın indiği ilahisindedir. Sizlere hayat filminiz gösterilecektir. Ve bütün hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem aktivitenizi, efalinizi, fiillerinizi, yapmış olduğunuz işleri almışlardır filme. Almışlardır. Üç boyutlu bir hologram filminden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mahkeme-i Kübra'da sadece iki tane sonuç söz konusudur. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, cennete gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Ya da ikinci alternatif, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman ne yazık ki cehennem söz konusudur. Ve ebediyen orada kalınır. Cennetten çıkıp da cehenneme gitme söz konusu olmadığı gibi, cehennemden çıkıp da bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkıp da cennete ulaşma, o da söz konusu değildir. İkisi de mümkün değildir Kur'an hükümlerine göre. Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen orada kalacağını, Allah-u Teala cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını söylüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız dediği şey Kur'an'ı kısım kısım yapmaları, yani bir kısmına itaat etmeleri, bir kısmına itaat etmemeleri ve sahabeden ayrı bir hüviyete ulaşmaları. Sahabenin en büyük özelliği neydi? Âl-i İmrân 119 bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'i parçalara ayırmazsınız. Onun bütününe iman edersiniz. Bütün ayetleri sizin için geçerlidir. Mutlaka itaat edilmesi lazım gelen ayetlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne yapmışlar? Kur'an'ın farzlarını tatbikattan çıkarmışlar. Kur'an'ın 7 tane safhasını, yani
insanların cennet ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'ın hedef gösterdiği 7 tane safayı ortadan kaldırmışlar. Artık 7 tane hedeften, 7 tane safadan bahsedilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın soracağı şey bu. Dikkat edin, o kitabın bütününe iman edenler var ya, o sahabe, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safa. 10 tane ihsan aldılar Allah-u Teala'dan, gittiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, tabi oldular. 3. safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 4. safa, hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler ahsen kılarak. Sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. 6 ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 tane safadan geçtiler. 4 tane teslim gerçekleştirdiler. Ve Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve irşat makamına ulaştıktan sonraki en büyük ibadetleri zikir idi. Zikirle ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Daha çok zikirle fizik vücutlarını, daimi zikirle nefslerini, daha sonra iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün İslam'ı İslam yapan temel faktörler Kur'an'dan tamamen koparılmıştır. Kur'an parça parça edilmiştir iblis tarafından ve ona farkına bile varmadan tabi olan alimler tarafından. Gerçekten sevgili kardeşlerim, alimlere hata mı bulmamız lazım? Hayır. Onlar kendilerine düşen vazifeyi gerçek anlamıyla yaptılar. Çünkü öğrettikleri şey ancak öğrendikleri olabilirdi. Ve öyle yaptılar. Asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğrendiler. Çünkü müfredat programları bunu gerektiriyordu. Onları öğrendiler ve öğrendiklerini de öğrettiler. Bugünkü alimler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitaplardan öğrendiklerini öğretiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinin kıymetini? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Aslında burada söylemek istediği şey, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, basit bir hakikat. Eğer biz de gidip ilahiyat fakültesinden mezun olsaydık ve Allah ile bir ilişkimiz olmasaydı, Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz dünyaya bu hakikatleri öğretebilecek imkanların sahibi olabilir miydik? Netice itibariyle sadece bir insanız, bir mahlukuz. Hamdolsun ki Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir mahluk. Öyleyse ilim Allah'ın bize öğrettiğidir. O ilimde görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim tam bir mutabakat halinde. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indiren Allah, Kur'an-ı Kerim'i bize de öğreten Allah. Sonra biz Kur'an-ı Kerim'i onlara açıklayacağız diyor Allah Teala. Yani sadece sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ve açıkladık ama bununla sadece sana açıklayacağız anlamı gelmiyor. Onlara diyor Allah Teala, senden sonra gelecek nesillere de açıklayacağız diyor. İşte gelecek nesillerden bir tanesi bu nesil ve Allah Teala bize de açıklıyor.
O açıklamaları neden önemli? Görüyorsunuz ki insanların unuttuğu Kur'an asıllarını Allah-u Teala bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün hiçbir yerde, hiçbir İslam öğretim kurumunda İslam'ın 7 tane safhasından bahsedildiğini göremezsiniz, duyamazsınız. Belki de bu yüzden insanlar da o dinlerinin kitaplardan öğrendiği şeyler olduğunu, dinlerinin bütününün öyle olduğunu zanneden insanlar da bu sebeple bizi kızıyor olmalılar. Oysa ki biz Allah'ın sevgilisiyiz. Kızılması lazım gelen değil, şükranla karşılanması lazım gelen bir mevkideyiz. Çünkü insanların kurtuluşuna bütün kapıları açma görevi bize verildi. Sevgili kardeşlerim, bütün hedef emirlerin ortadan kaldırıldığı, vasıta emirlerin, hedef emirlerin yerine ikame edildiği bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ın bugünkü çehresi bu. Yani bu İslam öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Ne demişse kıyamete kadar aynı şeyler geçerlidir. İşte o söylediklerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel nasıl yaşandığını da gene Kur'an'dan görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında rahmeti rahmana kavuştu. Ama Kur'an-ı Kerim ondan sonraki sahabenin hayatını da anlatıyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu anlatıyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet onlara soracağız ayeti. Aslında o kadar çok şey söylüyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşayan insanlar, Allah'ın hakikatlerinden habersiz olan Hristiyanların büyük kısmı, Yahudilerin büyük kısmı, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, onların hepsine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir ışıktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hakikatleri bugün de biz öğretmekle görevliyiz. Allah Teala onlara diyor, mutlaka soracağız. Soru, birinci sual, ölürlerken bütün hayat filmlerinin gösterilmesi. İkinci sual, büyük sual, kıyamet günü indi ilahide hayat filmlerimizin mahkeme-i kübra olarak değerlendirildiği olan. Her ikisinde de sorgu var. Allah razı olsun. Hicr suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ey Rahman Rahim. Amma kânû ya'milûn. Yapmış oldukları şeylerden bire belki ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Diyor Allah-u Teala. Mutlaka soracağız. Neyi soracak? Yapmış oldukları şeylerden diyor. Yapmış oldukları şeylerden amma kelimesi amma şeylerden kânû oldular ya'melûn yapıyorlar.
Amma kânû yâmelûn, yapmış oldukları şeylerden, yapmakta oldukları şeylerden. Onlara soracağız diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu iki ayet bir cümleyi oluşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'miru ve arid anil müşrikîn. Fasda fe isda, açıkça bildir. Bima tu'miru, emrolunduğun şeyi. Ve arit ve yüz çevir. Anil müşrikîn, müşriklerden. An el müşrikîn, müşriklerden. Fasla, artık açıkça bildir. Bima tu'miru, tu'miru, emrolunduğun şeyi. Ve arit anil müşrikîn ve müşriklerden yüz çevir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrolunduğu şey onun risaleti ve nübüvveti. Allah Teala tarafından vazifeli olduğunu söyleyecek, açıkça bildirecek. Huzur namazının imamı olduğunu söyleyecek, vazifesini bildirecek. Risaletle görevli olduğunu söyleyecek.

müşrikler, Allah'ın birden fazla olduğuna inananlar, onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala.

Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın risaletini, tebliği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a emrediliyor. Emrolunduğun şeyi, risaletle görevli olduğunu ve nübüvvetle görevli olduğunu bildir artık diyor Allah Teala. Açıkla diyor. Ayet 95. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kefeyna kel müstehzi'in. İnna muhakkak ki biz kefeyna ke biz sana kafiyiz. El müstehzi'in. Alay edenler. İnna kefeynake, muhakkak ki biz sana kafiyiz, yeteriz. El müstesliğin, alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Onlar varsın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay etsinler, alay etmeye devam etsinler. Allah Teala diyor ki biz sana yeteriz, biz sana kafiyiz diyor alay edenlere karşı. Onların alaylarının bir değeri, bir hükmü olmadığını söylemiş oluyor Allah Teala.

önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevini, Resul olduğunu açıklamasını gerçekleştirmesi. Allah-u Teala tarafından bir nebi olarak risaletle görevlendirilmiş, Allah'ın emirlerini tebliğle görevlendirilmiş. Allah'ın yeryüzündeki son peygamberi ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini Allah-u Teala buyuruyor. Allah razı olsun. Ve 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yec'alûne me'allâhi ilâhen âhâr. Âhâr. فَتَوْفَ يَعْلَمُونَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler يَجْعَلُونَ kılarlar, yaparlar مَا اللّٰهِ Allah ile beraber ilahen ilah ahare başka, diğer veya diğerleri فَسَوْفَ ileride olacak يَعْلَمُونَ bilecekler. Ellezine yec'alune kılanlar, kabul eden kimseler meallahi Allah ile beraber ilahen ahare başka ilah fesefe yalemun artık yakında bilecekler.

Allah Teala bu Allah'a şirk koşanlar için söylüyor. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler. Artık yakında bilecekler. Öyleyse Allah'a ortak koşanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanlar.

putperestler. Şeytana tapanlar, şeytana ortak koşuyor. Putperestler elleriyle yaptıkları taşları ortak koşuyor. Bir kısmı Allah bir tane değil, üç tanedir diyor. Buna benzer Allah'a ortak kabul etmeler söz konusu.

Onlar yakında bileceklerdir, öğreneceklerdir diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 97. Ve lekad na'lemu enneke yadiku yadiku sadruke bima yekulun. Ve lekad andolsun ki na'lemu biz biliyoruz enneke senin olduğunu. Yadiku daralıyor. Yadiku sıkışıyor. Sadrike senin göğsün. Bima sebebiyle den dolayı yekulune söylüyorlar.

cümleciklere geçiyoruz. وَلَكَدْ نَعْلَمُ andolsun ki biz biliyoruz. اَنَّكَ يَد۪يكُ صَدْرُكَ senin göğsünün

senin göğsünün daraldığını andolsun ki biz, cümleleri tamamladığımız zaman, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın risaletini tebliğ ettiği zaman bütün kavimlerde olduğu gibi tabiatıyla onu da inkar ettiler. Allah Teala Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından, ard arda arkası kesilmeden hangi kavme Resul gönderdiysek onların hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Allah Teala hangi kavme Resul göndermişse tüm kavimlerdeki Resulleri inkar etmişler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi halinde onu kabul mü edeceklerdi? Büyük çoğunluk reddedecekti. Nitekim o da reddedildi, inkar edildi. Küçük bir topluluk onun etrafında toplandı ve ona tabi oldular. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Risaletinin kabul edilmeyişi sebebiyle oradaki ahali tarafından, insanların çoğu tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü daralıyor, üzülüyor. Allah Teala'nın kendisine verdiği risalet görevini açıklamasına rağmen insanların onun söylediklerini kabul etmemeleri sebebiyle göğsü daralıyor, içi daralıyor. Sıkıntı duyuyor bundan. Ve Allah Teala da onu söylüyor. Senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ve 98. ayet-i kerime. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin. Fe sebbih öyleyse tesbih et Allah'ı, tesbih et bihamdi hamd ile Rabbike, Rabbini hamd ile ve kun mine sacidin ve secde edenlerden ol. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir onun secde edenlerden olması. Ve hamd ile Rabbini tesbih etmesi. Allah Teala'nın Allah'ı ayrı kılması, Allah'ın hiçbir şeyden, her şeyden müstani olduğunu söylemesi, münezzeh olduğunu söylemesi, Allah'ın bir yaratıcı olduğunu söylemesi, bütün insanların sadece bir yaratık olduğunu söylemesi, bu bir bütün ifade eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala namaz kılmasını ve tesbih edenlerden olmasını emrediyor. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında zikir yapacaktır.

Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir bir açık hüviyet kazanıyor. Namaz kılması bir koruyucu unsur olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edecek, göğsünün daralmasını engelleyecek iki şey. Birisi namaz, birisi de tesbih, Allah Teala'nın zikri. Zikri daime ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi noktasında tesbihe geçmek söz konusu. Burada Allah Teala tesbih et diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ı överek, Allah ile konuşarak, Allah'a hamd ederek tesbih söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zikri, Allah, Allah, Allah, Allah ile zikri, eğer Allah'ı övücü sözleri de beraberinde getiriyorsa, ikisinin toplamı zikir artı hamd, tesbihe, tesbih adını alıyor. Allah'ın isminin biliyorsunuz ki başka bir iradenin devreye girmesiyle kesintisiz tekrar edilmesi hali tesbihtir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime

O zaman zikir müessesesi sünnetullah tarafından ona tatbik edilir. Daimi zikrin sahibidir. Ama bu artık sünnetullah tarafından kendisine yaptırıldığı için zikir adını alır. Affedersiniz, tesbih adını alır. Artık zikir müessesesi burada geçerli değildir. Çünkü kişinin kendi iradesiyle zikri söz konusu değildir. Çünkü iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kendi iradesiyle tesbih etmesi, zikretmesi imkansız olmuştur. Allah'ın iradesi ona zikir yaptırdığı için, Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirdiği için, kendi aklıyla vücuduna bir şey yaptırmadığı için, Allah'ın emriyle gene Allah'ın emrini vücuduna kendisi tatbik ettiği için, Allah'ın emriyle zikir yapacaktır. Allah'ın emriyle yaptığı, Allah'ın ona zikir yaptırması söz konusu olacaktır. Verdiği emri Allah'ın iradesini Allah'a bağladığı için, Allah'ın iradesiyle kendisine verdiği emri gerçekleştirdiği için zikir buna dayalı olarak daimi zikrin sahibi olduğu için bu zikri Allah yaptırmış oluyor ona. Aslında bu noktada söz konusu olan daha açık bir ifade kullanılabilir. O kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah'ın yaptırdığı tesbih devreye giriyor. Kendi iradesiyle artık tesbih edemiyor. Sünnetullah bu görevi ondan alıyor. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah devreye giriyor. Külli irade devreye giriyor. Ve onun için Allah Teala bir evvelki kademede hamdle beraber zikir bir arada mütalaa edildiği için onun adına tesbih diyor ve 99. ayet-i kerimeye, Hicr suresinin son ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve'bud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ve'bud ve abd ol, kul ol. Rabbeke senin Rabbin hatta e kadar, o noktaya kadar, yetiyeke sana gelir, el yakinu, yakin. Ve'bud rabbeke ve Rabbine kul ol, hatta yetiyeke el yakinu, sana yakin gelinceye kadar. Son yakine, hakkul yakine,

İşte bu son ayet-i kerime, Hicr suresinin son ayet-i kerimesi hakkül yakini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesini de Allah'a teslim etti ve hakkül yakinin sahibi oldu. O zaman ne oldu? Allah Teala iradesini aldığı için, iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradenin sahibi değildi. Allah'ın kulu iken iradesini de Allah'ın iradesine Allah Teala bağlamak suretiyle o Allah'ın kölesi oldu. Kul olmanın ötesine geçti. Daha öteye de geçti mi? Evet, daha öteye de geçti. Ve aklını da Allah'a teslim etti. O zaman ne oldu? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altına girdi. Allah Teala buyuruyor ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Yani sadece bizim söylediklerimizi söyler. Allah Teala diyor ki Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor ki orada sana tabi oldukları zaman, yani tabi olarak elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu söylüyor. Yakinlerin en üstünde bütün insanlar için hakkül yakin vardır. Hakkül yakinin de üç kademesi söz konusu. Allah'ın evliyalarının, velilerin, resul olmayan velilerin Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle, salah makamının beşinci kademesinde Allah'ın irşat makamına tayiniyle, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle irşada memur olanlar, mezun olanlar. Beşinci kademe, Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri, altıncı kademe ve bu Resullerin arasından bir tanesi devrin imamlığına tayin edilen yedinci kademede. Üçü de hakkul yakinin sahibi ama tasarrufa ulaşan, Allah'ın tasarrufuna giren, kendi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olmanın ötesinde ortadan kaldırılan, aklının kendisine kumanda edemediği bir noktaya ulaşmak, Allah'ın o kişinin vücuduna direkt kumanda etmesi hali. İşte burası hakkül yakinin tasarruf kademesidir. Sadece her devirde huzur namazının imamları böyle bir tasarrufun içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tasarrufta olduğu, Allah'ın tasarrufunda olduğu, Allah'ın iradesiyle kendisine kumanda edildiği açık. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hicr suresi bu akşam inşallah tamamlanıyor. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresini de Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. İyâken estâinîz ve sırâta müstakîmîz. Aleyhim gâlim mazûl aleyhim ve yâdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeter, söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm, bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler malzemesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri, bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayat unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisin Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi
ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sen ki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin? Ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini Adenze'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'laştırmasına yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَلْدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68.
tam bu zamana has bir ifade. Ve kâlû rabbenâ innâ âtânâ saadetina ve kübera'ina ve dalûnnes sebîn. Rabbena atihim dıfeyni azabi minel azabi vel anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi muhakkak ki biz saadetlere, saadetlerimize yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Ve bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği, insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rahat 25. Onlar misaklarından sonra yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklarını yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar?
Yani başka insanların da ruhlarını alaylaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah-u Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söylediklerine karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebirine, Allah'a alıştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız, öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin 7 burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi alatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir.
Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimizdi, bir avuç insan. Ve Allah'a şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi
televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediğinize, söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. Bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara and olsun ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81 Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim,
dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. E o din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Ali İmran 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. E zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da, ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah-u Teala.
Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütünlüğüne iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalalettiler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek, bir, hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar.
ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu, Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 100 yıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle. Yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah Teala. Öyleyse bugünkü Resul'ün ondan 100 yıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resul'ün, o kendisine deli denen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına ahkam kesen Kur'an meallerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş fedeli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab-ı Kırtlarla Teala söylemiyor mu? Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-i Nebi'indir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında
bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberlerimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin. Yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin, nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız. Ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattık ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık.